0: Yüreğinize sağlık. Vallahi.
1: Senin de nefesine sağlık. Ben geldim tabii seni yalnız bırakayım diye. Ne kadar güzel içten yorumluyorsun böyle.
0: Çok teşekkür ederim ama bence Coşkun Sabah'ın en güzel şarkılarından bir tanesi. Yani insan şey diyor, ne yazmış yahu? Hani bir Selami Şahin, kesinlikle, bir Coşkun Sabah, bunlar nasıl yazılır ya?
1: Tabii ustaları özlüyoruz. Onların yorumu çok bambaşka. Şimdi hali hazırda onların eserleri başka sanatçılar, başka yorumcular tarafından yorumlandığında da bir kısım şöyle diyor. Aa evet, yeniliğe açığız ve bunu seviyoruz. Bir kısmı da hayır ya, bunu ustalardan başka kimse söylemesin diyor. Böyle arafta kalanlar da var. Sen ne düşünüyorsun bu hususta?
0: Ya hakkını vererek ve kendi yorumuyla okuyan herkese ben çok saygı duyuyorum. Çünkü evet, onlar gibi yorumlamamız mümkün değil elbette ki. Mesela bir Sezen Aksu şarkısını Sezen Aksu gibi okuyabilir miyiz? Ya da bir Selami Şahin'i. Ama hakkını vererek, onu hissederek, o duyguyla okuyabiliyorsan bence hani okusunlar ya. Okumak için yapıldı bu şarkı.
1: Tabii canım, bizler de yorumlayacağız, evet, elbette diyelim.
0: Biz de söyleyeceğiz.
1: Şöyle senden hemen bir müsaade isteyeceğim.
0: Estağfurullah, çok
1: sonra
0: mutlu
1: artık
0: olurum.
1: Son bloğa doğru geleceğiz. Öyle son mi? Blokta da senden iki eserle veda edeceğiz.
0: Peki.
1: Ben şöyle bir 90'lara isterseniz uzanacağım, geleceğim.
0: Hadi bakalım o zaman.
1: Çok teşekkür ediyorum. Buyurunuz. Sen seversin 2000'leri, 90'ları, milenyum çağlarını.
0: Çok.
1: Son bir dedikodu da yapalım bakalım. O Pop Store'da neler olmuş, neler bitmiş. Belki bize tüyolar verir. Buyursunlar efendim, nar çiçeğim diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyorum. Aydancığım keyfin yerinde galiba. Baktım huşu içinde. Sen
1: vallahi
0: de eşlik ediyorsun.
1: Iyi. Bir de çok severim bu şarkıyı. Geleyim mi?
0: Gel gel gel gel.
1: Geldim.
0: Gel gel.
1: Geliyorum.
0: Sensiz olur mu bu yıldız bugün?
1: Beraberiz. Çok, çok sevdiğim bir şarkıydı bu arada. Çok güzel söyledin.
0: Sahnende yorumladığın eserlerden mi? Bizim,
1: evet.
0: Bizim repertuarımızda aslında vardı. Uzun zamandır da söylemiyorduk. Kaza sen geliyorsun böyle milenyum çağı falan deyince beraber yorumlayalım
1: süpersin.
0: Da istemiştim.
1: Çok sevdiğim bir şarkıdır. Şahane söyledim bu arada.
0: Çok
1: gerçekten.
0: Teşekkür ediyorum. Var olasın. Şöyle bize bir dedikodu versene 2000'lerden
1: neyle
0: ya.
1: Neyle ilgili? Nasıl bir
0: popstardayken nasıl oluyordu?
1: Bak,
0: çok merak
1: çok
0: ediyorum.
1: Bak çok taze bir bilgi. Geçtiğimiz günlerde... Deniz Seki biliyorsun gitti, Domini'ye gitti, Bayhan'ın yanına.
0: Aa,
1: 12 sene, 13 sene sonra bir buluştular, barış imzaladılar. O günden beri de biz de böyle nefes alamıyoruz. Çünkü canlı yayında Deniz Seki dedi ki ben aslında orada sevgili arkadaşım Aydan'ın hakkı yendiği için gittim. O çok iyi okumuştu, sen o hafta kötü okumuştun dedi. Bayhan da kabul etti bunu canlı yayında. Falan böyle herkes hani... Çok yeni bir bilgi mesela.
0: Peki,
1: yıllar sonra gelen adalet.
0: Yıllar sonra gelen adalet ama o dönem yıpranmışlığın, üzüntün. Şimdi dönüp baktığında ne hissediyor Aydan Kaya?
1: Ya valla bazen hani bazı şeyler olması gerekir ya, yaşanması gerekir ve seni olgunlaştırır. Bir noktaya taşır işte, büyütür filan. Onlar olmalıymış. Büyüttü. Tabii ki çok kırgınlıklarım da var. Kırıldığım noktalar da var ama Deniz mesela çok sevdiğim bir arkadaşım, görüşüyorum. Bayhan öyle, keza görüşüyorum. Selçuk'la görüşüyorum falan. Görüştüğüm arkadaşlarım var ama çok kırıldığım, gönlümün çok kırık olduğu taraflar, insanlar da var.
0: Armağan Çağlayan desem.
1: Armağan'ı çok severim. Hatta çok üzülmüştüm hastalandığında falan da aradım. Biz ama hiçbir zaman Armağan'la çok samimi değildik. Yani bizim hiçbir zaman böyle çok samimi bir ilişkimiz olmadı.

0: olmadı. Bizim orada en samimi olduğumuz bir Deniz, diğeri de Ercan abiydi. Ercan Saatçi'ydi.
1: Ercan
0: Ahmet abiyle keza öyle samimiydik filan. Ama en samimi olduklarım o ikisiydi. Yani Armağan'la hiçbir zaman böyle çok samimi olmadık. Ama tabii ki görüşüyoruz. Akıl aldığım zamanlar oldu. Birlikte proje yaptık. Elveda
1: ne
0: derkeni
1: güzel.
0: filan mesela. İşte
1: Sen
0: rahmetli
1: dizide
0: Osman
1: de
0: Yağmur
1: Rüyalarda
0: Dereli.
1: Buluşuruz muydu dizinin
0: Tabii
1: adı? Sen bir dizide de
0: Rüyalarda
1: rol aldın.
0: Buluşuruz, Elveda Derken, Tatlı Hayat, bir sürü. En son Leyla işte
1: Projelerde.
0: geçtiğimiz dönem. Zaten oyunculuk mezunuyum. Ama bakalım ya, var bir şeyler.
1: Sen şöyle önümüzdeki sezon seni hayal ediyorum
0: Ya
1: dizilerde. Tabii
0: sen bunu
1: ki.
0: söyleyince oluyor, biliyor musun? Öyle bir totemim var seninle ilgili. Gerçekten bak, samimi söylüyorum.
1: Önümüzdeki sezon seni göreceğiz Aydancığım.
0: Ciddi misin?
1: Züleyha dediydi
0: Peki
1: diyeceksin.
0: ziyarete gelecek misin?
1: Geleceğim tabii ki
0: Söz
1: sete.
0: mü?
1: Söz bırakır mıyım
0: Tamam,
1: seni?
0: peki,
1: Yıldız'da
0: anlaştık.
1: seni bırakıyorum ama seni
0: Peki.
1: yalnız bırakmıyorum hiçbir
0: Öyle
1: zaman.
0: mi? Peki,
1: Tabii ki.
0: tamam,
1: Buyursunlar
0: şahanesin.
1: efendim Aydan Kaya.
0: Şahanesin.

0: Senin o güzel kalbini seveyim. Beni ağırladığın için çok teşekkür ediyorum. Tüm ekibine, şahane orkestrana, şahane bir ekip beni ağırladı. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Var olasın. Onca hengamenin arasında iki evladını şöyle bıraktın hemen usul usul. İki saat ne de olsa gel. Allah razı olsun. İyi ki geldin. Bizleri mest ettin. Beraber veda edeceğiz. 40 yıllık kâhne diyeceğiz. Şöyle uzanacağız. Senin en sevdiğin zamanlara kuşkusuz bu eseri de çok seviyorsun.
0: Çok severim gerçekten. Hele senden.
1: Var olasın. Beraber söyleyeceğiz bunu.
0: Peki. Ben vedamız orada bizim. Eşlik edebilir miyim?
1: Hayır, buradan eşlik ediyorsun. Peki, veda ediyoruz
0: peki,
1: artık.
0: Peki, veda ediyoruz.
1: Efendim, bu hafta sevgili Aydan Kaya'yla beraberdik. Sesi bizleri aldı, götürdü. Umarım sizleri de ekran başında mest etmişti. Bizler yine değerli bir konukla sizlerin huzurunda olacağız. Önümüzdeki hafta o vakte deyin kendinize güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözlük adlı programda bu hafta da şu çok değerli misafirlerim var. Ortaç Aydınoğlu ve Tangesta.

0: Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün Ümitli Şarkılar'da TRT Müzik ekranlarında çok tatlı bir konum var. Hep genç bir isim Rabia Tunçbilek. Rabiacığım hoş geldin.
1: Hoş buldum Ümit abicim.
0: Sağ ol.
1: Gerçekten programı en sevdiğim şarkılarından biriyle açtın. Bayılıyorum, yerimde duramadım. Ağzına sağlık.
0: Sağ ol, hoş geldin. Ben seni 1,5-2 yıldır tanıyorum. Menajerimiz aynı. Ben tabii ki 13-14 yıldır çalışıyorum. Spam Babur, Spancığım. Sevgiler, saygılar
1: Evet,
0: olsun.
1: buradan Spam Babur'a da
0: Sizle
1: selam
0: 1,5-2 yıldır
1: gönderelim.
0: ofiste karşılaşıyoruz. O yüzden biraz aşinayız birbirimize. Ama yani çok tatlı bir enerjim var. Tabii herkes ekranda ilk gördükleri şey saçların tabii ki. Çok tatlı görünüyorsun. Gerçekten çok
1: Teşekkür
0: iyi.
1: ederim.
0: Peki saçların tabii ki orijinal.
1: Evet,
0: Değil
1: orijinal.
0: mi?
1: Orijinal.
0: İnsanlar merak ediyorlar çünkü. İnanılmaz güzel bir dikkat çekiyor ve çok tatlı bir enerji de veriyor sana.
1: Çok teşekkür ederim Ümit abicim. Aslında benim saçlarım böyle 12-13 yaşıma kadar dalgalıydı. Ben evin havuzuna girdikçe klordan
0: Öyle
1: mutasyon geçirdi benim saçlarım ve bir süre sonra kıvırcık olmaya başladı. Ama ben de bu stili çok sevdim. Mesela saçlarımı düz yapınca ne kimse beni tanıyabiliyor ne ben kendimi
0: Öyle mi
1: tanıyabiliyorum. O
0: diyorsun?
1: yüzden böyle hem doğal hem
0: Peki
1: zahmetsiz.
0: bunları sen kendin mi düşünüyorsun? Saçların böyle olsun vesaire de. Yoksa oturup kıyafetlerine de bakıyorum. Çalışmışsın yani
1: Evet,
0: o
1: senin
0: biraz.
1: için.
0: Özenlisin bu konuda.
1: Evet.
0: Çok iyi. Peki bunları sen kendin mi düşünüyorsun? Yoksa bir arkadaşların, danıştığın arkadaşların var mı? Buna nasıl karar veriyorsunuz ya da karar veriyorsun?
1: Aslında şimdi ilk şarkım Kimen Arkadaşım şarkımda. O da ilk çıkışım onunlaydı. Şimdi ilkin günü olmaz derler ya. Şimdi klip çekiyoruz. Aha, hemen saçı başı değiştirelim. Maşalar yapılsın, topuzlar yapılsın. Şimdi o klibimi izliyorum. Bir yerde yine böyle dalgalı bir saç var. Beni andırıyor. Diğer yerler beni hiç andırmıyor.
0: Anladım.
1: Ve sonra baktım hani ben bu halimle daha kendimi güzel hissettim. Hani insana yakışan bir
0: Tabii
1: saçı
0: tabii
1: olur ya,
0: insana tabii.
1: imza saçı olur yani. Zaten bana şey diyorlardı hep hani Shakira saçı.
0: Aa,
1: Ona da yakışıyor. Ben
0: öyle mi?
1: kendime de
0: Ya insan kendine
1: yakıştırıyorum.
0: yakıştırdığı
1: Böyle
0: şey.
1: devam ediyorum.
0: Biz de zamanında yani 90'larda biz bu işi yaptığımızda yani ilk zamanlarda arkadaşlarımız olurdu. Çok iyi kuaförlerimiz vardı. Çok iyi fotoğrafçılar vesaireler. Biz biraz daha böyle albüm yaptığımız için o dönemler 90'lar tabii ki o daha gelişmiş bir durumdaydı. Sonra tek tek şarkılara geçtik. Orada biz oturuş albüm bitirdik. Sonra da bu albümün duygusunu anlatacak bir fotoğraf arardık. 140 kare çekmişsek içinden bir tanesi albüm kapağı olacak o dönem ve o çok önemli. Orada tabii çok değerli benim ilk albümde mesela Hicran'ın olduğu albümde Sevil Sert'le çalışmıştık. Sonra Koray Kasap'la, Koray da şimdi yurt dışında New York'ta. Gelirlerdi. Bakardık birbirimize, şarkıyı, bütün albümü dinlerdik, bir duygusuna girerdik. Sonrasında elimde 10 tane kıyafet varsa bir tanesini sadece kullanırdık. Üstüne de o bir şey getirdi. Koray da mesela, nerede çekeceğiz fotoğrafları derdim. Sen hiç bunları düşünme derdi. Sadece duygunu ver bana, şarkılarını söylerken ki duyguna bakalım. Onu çıkartmaya çalışırdık özellikle. Bu imaj ama şu son dönemde, yeni zamanda çok da bir önemli hale geliyor. Ve ben yeni başlayan arkadaş, biz o dönemler ona dikkat ederdik. Onu söyleyecektim, aklıma geldi. İlk 3 sene, 5 sene olabildiği kadar saçlarla, hanımlarda özellikle oynamamak çok işe yarıyor. Çünkü o bir oturuyor, insanlar onu, o yüzü, o saçı benimsiyorlar ve
1: Öyle akılda
0: değil mi? O çok
1: kalıyorsunuz.
0: akıllıca. Ben onu tavsiye ediyorum genç arkadaşlarım, biliyor
1: Bana da
0: musun?
1: her röportajımda saçımı soruyorlar. Hatta bazen beni saçımdan tanıyorlar
0: Ya
1: arkadan
0: oluyor,
1: böyle. Hani
0: oluyor, oluyor.
1: tek kıvırcık benmişim gibi. Hani
0: Sanırım öyle
1: ama
0: şey.
1: bu bende
0: Evet,
1: özleşti
0: tabii.
1: galiba.
0: Çok yakışıyor sana. Çok tatlı
1: Teşekkür
0: görünüyorsun.
1: ederim.
0: Çok. Şimdi Mustafa Ceceli ile beraber okuduğunuz bir şarkı vardı.
1: Evet.
0: Yaka yaka, değil mi? Mustafa'cığım çok seviyorum. Konuşacağız ama üstüne. Onu
1: Evet.
0: mu dinlesek senden acaba?
1: Olur. Çok kısa hikayesinden bahsedeyim. Ben Mustafa abiyle hep çalışmak istiyordum.
0: Evet.
1: Bir şarkımı aranje etmesini istiyordum
0: Evet.
1: ama kısmet gerçekten düet yapmamızı oldu. Ve Yaka Yaka da gerçekten çok içime sinen bir şarkı oldu. Buradan Mustafa Ceceli'ye de
0: Selam
1: selamlarımı
0: olsun.
1: gönderiyorum.
0: Yaka yaka dinliyoruz Rabia Tunçbilek'ten.

0: Teşekkür ederim.
1: Bu şarkıyı da yazan çok genç bir arkadaşımız.
0: Evet,
1: Şimdi bu
0: Doğanay
1: şarkıyı televizyonda
0: Karadeniz
1: seyredince ben o
0: yazdı.
1: heyecanı anlıyorum. İsmini de onu söyleyelim mutlaka. Bu şarkıyı yazan arkadaşımız.
0: Doğanay Karadeniz'e çok selamlar. Zaten Doğanay çok yetenekli bir
1: Evet, genç.
0: arkadaşımız. Hem yaka yaka olsun hem bir sürü şu an hit olmuş bestesi var.
1: Tabii.
0: Yolu açık olsun, o da solistlikle yapıyor. İnşallah onu da hep aramızda görürüz.
1: Mustafa'ya da güzel olmuş bu şarkı beraberce Ceyli'ye de. Mustafa'yı da ilerleyen bölümlerimizde konuk olarak alacağız. Görüştük zaten. Ben onunla yıllar önce bir stüdyoda karşılaşmıştım ama daha o zaman aranjör olarak Sezen Aksu'nun stüdyosu vardı Kanlıca'da. Çok bizim gerçekten böyle bir müzisyenler arasında saygı sevgi vardır böyle bir. Görünmeyen kıdemler vardır. Onu çok bilen kardeşlerimizden bir tanesi. Mustafa'ya sevgiler, saygılar olsun.
0: Evet, çok selamlar. Ben de çok seviyorum
1: Peki böyle bu
0: kendisini.
1: tarz şarkılar var. Bu şarkıları biz zamanımızda birisi şarkısı zaman bize dinletirdik. Ama bazen de bir isim gelirdi mesela. Onun ses rengini biliyoruz ama şarkı talebi de varsa bizden okumak istiyorsa onun sesine uyacak bir şarkı arardım repertuarım içerisinden. Çünkü bu kıyafeti giydirmek soliste çok önemli bir şey. Burada tabii senin içine sinmesi lazım bir kere. Şarkıyı
0: Evet.
1: dinledin. Seçimlerini peki başka bir destek olan var mı? Mesela bu iyi ama bu sana yakışmamış vesaire gibi sana fikir veren bir danıştığın.
0: Başta ailem halk gözüyle
1: Öyle mi diyorsun? En
0: Çocukluğumdan
1: iyisi
0: beri
1: o.
0: odada
1: Tabii
0: bağıra
1: tabii.
0: çağıra şarkı
1: Onlar
0: söyleyen bir
1: seviyorlarsa
0: kız.
1: oluyor iş.
0: Hangisi sesime
1: Tabii.
0: uyuyor, uymuyor artık
1: Ama ilk önce onlar
0: anlaşılıyor.
1: dinlemeden çok daha önce stüdyo aşaması veya şarkı seçimleri mesela.
0: Şöyle, artık ben de bir besteyi dinlerken benim sesime gider mi biraz hayal edebiliyorum. Hayallerimin tıkandığı
1: Tabii canım
0: noktada
1: onu
0: girip
1: artık.
0: demosunu okuyorum.
1: Evet.
0: Sonra diyorum ki bu hiç hayal ettiğim gibi olmadı ya da ben bunu pek yakıştırmıyordum kendime. Çok güzel oldu falan.
1: Denemeden
0: Çok
1: olmuyor değil mi?
0: şaşırtabiliyor ton farklarıyla.
1: Benim öyle nokta atışım iki tane var. 1995'ti. Bendeniz'in albümünde Gönül Yâreler İçinde. O şarkı vardı. Bir de Levent Yüksel. Çok eski arkadaşım tabii benim. Bizden yaşça biraz daha büyük. Bir önceki kuşak gibi oluyor. Ona da bu hayat dediğin diye bir şarkı vermiştim. 2000 senesinde okumuştu. Levent, ben hayatımda ilk defa birisine dedim. Levent dedim, seni çok seviyorum biliyorsun seviyoruz. Bir şarkı var elinde ama bunu kesinlikle sen okumalısın dedi. Sonra ben ona gönderdim şarkıyı. Dedi haklıymışsın dedi. Okudu, albüme de koydu. Bir de Bendeniz'de onu yapmıştım. Kıyafet hakikaten kıyafet gibi bazen görüyorum
0: Ama
1: ama...
0: bestecinin de o kendi yeteneği Mithat'cığım, yani onu hayal edebilmesi yani.
1: Güzel bir şey ya. Bu birbirine uyduğu zaman çok hoşuma gidiyor benim. O seste, o şarkıda parlayınca ve o şarkıyı okuyan arkadaşıma da güzel ve tatlı bir
0: Ben de
1: hatıra
0: nasip olursa
1: yaşatmışsa
0: senin bir besteni okumak
1: biliyorum,
0: isterim.
1: biliyorum. Şimdi
0: Hayallerinde bana ne giydiriyorsun
1: biliyorum.
0: acaba
1: Çok
0: şarkı
1: düşünüyorum. Bir
0: olarak?
1: buçuk, 2 yıldır benim bütün hayallerimi çok çok çok biliyorsun seninle ilgili. Müsaadenle diye bir şarkım vardı. Ben özellikle senin şarkılarına ağırlık vermeye, seni duyurmaya sesini insanlar çünkü biliyorlar mutlaka, seviyorlar şarkılarını ama burada bambaşka bir orkestra, güzel tatlı bir orkestra ile
0: Evet, canım
1: Hakan Yeşilik
0: orkestramız.
1: Orkestrası'nda Evrimcim sağ olsun. Bugün Osman bize geldi. Hakan Söversen var, burada Çağatay var, İlker var sağ olsunlar. Müsaadenle yapalım mı?
0: Yapalım, müsaadenle de beni insanların en çok tanıdığı
1: Değil
0: şarkım.
1: mi?
0: Çok sevildi. İnsanlar beni görünce böyle çiçekler açar mı kalbinde kız
1: Ama
0: diye
1: sende güzel
0: kaldı.
1: enerji var. Güzel enerji var.
0: Değil mi?
1: Şarkıda duyalım bunu bakalım nasıl bir enerji.
0: Tamam.

0: Süper, süper.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi seninle ilgili biraz kızım Kirabay'ı tanıyorum, sohbet ediyoruz ama çok enteresan, endüstri mühendisliği bölümünün mezunusun. Değil mi? Doğru hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Evet.
1: Bitirdim.
0: Çok acayip, çok acayip.
1: Vaktinde bitirdim, hiç uzamadı.
0: Süper ama oradan müziğe geçiş çok acayip ama müzik aşkına kimse engel olamıyor ya.
1: Aslında ben kendi kaderimi biraz kendim değiştirdim Ümit abicim. Burada beni tanımayanlara ufak bir özet yapayım. Ben liseye giderken kendi sesimi keşfettim ve aileme dedim ki ben şarkıcı olacağım. Ve o zaman da fen lisesinde okuyorum. Hani doktor, mühendis olacağım. Başka çıkış yolum yok. Ailem de bir heves zannetti bunu. Sen mühendisliği kazan, altın bilekliğini al, biz senin arkandayız dediler. Sonra ben okulumu kazandım. Kara kara düşünüyorum. Bizim ailede ne ünlü var, ne yapımcı var. Bu iş nasıl olacak? Bir gün arabamda gidiyorum. Bir ses yarışması duydum radyoda. Aradım, ailemden gizli katıldım. Bir beklenti yaratmamak için. O yarışmada da ben birinci oldum. Bana bir telefon, siz seçildiniz. Sonra ben aileme dedim ki ben böyle böyle bir yarışmaya katıldım. Ben birinci oldum. Babam ilk dedi ki bunlar dolandırıcı. Sakın inanma.
0: Ya, öyle miydi ya, Allah ya? Oluyor öyle şeyler maalesef.
1: İnanmadı. Oluyor, sonra oluyor. Biz canlı yayına gittik. Ondan evet. Sonra inandı ve benim kaderim öyle değişti. Ondan evet. Sonra İskender Paydaş'la tanıştım ve sektöre girmeye başladım.
0: Onun içerisinde tabii ki o müzikle matematiğin birleştiği bir nokta var ya. Böyle biz içerisinde onun bazı parçalarının trafiklerinde onu çok yaparız. Endüstri mühendisi de biliyorsun aslında bakarsan çok geleceği olan bir meslek.
1: Evet çok.
0: Doğru mu? Orada yani
1: var.
0: Her bölümde bulunabiliyorsun.
1: Geniş.
0: Yani evet. Herhangi bir işe girdiğin zaman onun herhangi bir mekanik tarafı çalıştığı anda sisteme devreye girebiliyorsun. O bölümde eğer branş tabii ki mutlaka farklar vardır. Hı hı. Ama yani çok enteresan. Yani endüstri mühendisliği ve oradan müzik. Bu müzik aşkı çok acayip bir şey. Gerçekten.
1: Çok acayip bir şey gerçekten.
0: İnsan bir girdi mi? Bazı avukat arkadaşlarım var, doktor arkadaşlarım var. Doktorlar özellikle çok meraklı oluyor. Onlar bu acayip bir bizim yaşadığımız hayat onlara biraz 6 sene okudukları için özellikle şeyde doktorlarda çok ilginç geliyor onlara bizim hayatımız. Bir avukat arkadaşım da mesela gitar çalıyor, beste yapıyordu, söz yazıyordu. Yıllar geçti aradan avukat oldu, avukat olarak hayatına devam ettiriyor ama o elinden gitarı asla düşüremiyor, içinden çıkamıyor.
1: Bu çok başka bir aşk. Ben hatırlıyorum, üniversitede finallerime çalışıyorum. Artık uykusuzluktan ölüyorum ama hedefim bu derslerin hepsini geçeceğim, müzik yapacağım. Oradan çıkıp stüdyoya kayda gideceğim.
0: Değil mi?
1: O bütün enerjimi heyecanım. Gerçekten şu an böyle izlesem filmde
0: onun
1: inanamam yani.
0: Hiçbir şey dolduramıyor, hiçbir şey dolduramıyor.
1: Aynen.
0: Serdar Ortaç'ın bir şarkısı vardı, yanlış hatırlamıyorum değil mi senin okuduğun?
1: Aradan geçen yıllara sor.
0: Ben öyle hatırlıyorum onu. Aklımda öyle kalmış. Onu dinlesek mi acaba?
1: Tabii
0: ben de
1: ki.
0: Merak ediyorum.
1: Tabii
0: yepyeni
1: ki.
0: Yepyeni değil mi bu yani şimdi?
1: Evet. Bu aslında eskiden Gülben Ergen'in bir cover'ıydı.
0: Öyle mi?
1: Ben çocukluğumdan böyle hayal meyal hatırlıyordum ve ben de tekrar yapmak istedim. Böyle duyunca bir hatırladım ve kendime yakışacağını düşündüm. Sağ olsun
0: olmuştur.
1: Serdar Bey de müsaade verdi
0: Serdar,
1: ve aferinimizi de aldık.
0: Serdar'cığım selamlar olsun.
1: Hem Gülben Hanım'dan hem Serdar Bey'den de aferinimi aldım. O yüzden çok mutluyum.
0: İyi var, süper. O zaman yapalım bu şarkıyı.

0: iddialı.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayırlı uğurlu olsun bu arada.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başkalarının şarkılarını okuyorsun ama çok da güzel yakışıyor sana.
1: Teşekkür
0: ama ben
1: ederim.
0: Birazcık araştırdım. Çünkü senle de sohbet ettiğimiz için söz ve beste yazma konusunda bir yol alıyoruz galiba orada, değil mi? Kendi şarkılarını yazmaya başladın.
1: Evet. Bir tane Velet diye bir rapçi arkadaşımla bir şarkımız vardı. Onu mesela beraber yazmıştık. Varya isimli şarkımız. Böyle yanımda benden daha söz yazmaya deneyimli biri olduğu zaman ben de böyle açılıyorum. Bu konuda öğrencin olabilirim Ümit abi.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Ustadan öğreneyim.
0: Keşke o kadar zamanımız olsa. Ben de elimdeki şarkıları toparlamaya çalışıyorum. Son 15 senedir bir paylaşmadım yani, şarkılar var.
1: Ne hazineler vardır orada ya.
0: 60 tane ayırdım. Ama çıkartacağız, onları da çıkartacağız. Hepsi çıkacak. Hazırlıyorum, büyük bir heyecandayım. Ama seni 1995 senesine götürebilirim. O dönem yazdığım bir şarkı var. Gönül Yerler İçinde.
1: Ay, hemen dinleyelim.
0: Çok severim ben. Gerçekten de bende her şarkının bambaşka bir hatırası var. Bu da güzel bir aşk şarkısı diyebiliriz. Ama buruk bir aşk.
1: Senin şarkılarında her şey var zaten. Kan, ter, gözyaşı, aşk.
0: Çok şükür, iştenlik olsun. Ama en önemlisi ne var? Ümit var içinde. Ümitli şarkılar.
1: Evet.
0: Çok şükür.

0: Vallahi o yıllara
1: Ne
0: gidiyorum bir anda.
1: yazmışsın Ümit
0: 25
1: abi
0: yaşındayken
1: ya?
0: yazmışım. Hala çok şükür
1: 25 yaşında
0: 30
1: ne
0: yaşındayım
1: yaşadın?
0: diye. Ah, aşk
1: İpin ucunda
0: çok güzel
1: atılan.
0: şeyler yazdırıyor. Hayat çok güzel şeyler yazdırıyor. Mesafeler, gurbet, hasret bana çok yazdırdı. İlk 6 yıl çok yazdırdı. Çünkü ben İzmir'den İstanbul'a geldiğim için bütün arkadaşlarımı ailemi orada bırakıp gelmiştim. Bunlar yazdırıyor. Ama bizden çok çok değerli, çok tatlı insanlar tabii ki vardı bizden önceki kuşaklarda. Mesela Ajda Pekkan'ın sözlerini yazan Fikret Çeneş.
1: Evet, çok severim onun
0: Muhteşem değerli.
1: sözlerini.
0: Gerçekten kendilerini ifade etme yeteneğine sahip olma olduğu o hanımlar var. Yani biliyorsunuz bazı coğrafyalarda hanımlar, kadınlar seslerini duyuramayabiliyorlar. Çok şükür biz böyle çok şükür çok tatlı bir ülkedeyiz. Ve burada Fikret Çeneş gibi çok değerli sözdarları var. Ve çok güzel eserler bıraktılar bize. Onlardan bir şarkı söylemeyi çok isterim. Bir günah gibi mesela.
1: Ah, çok
0: Ya Fikret
1: severim.
0: Çeneş'in o kadar şarkıları. Tabii ben onları da anlatacağım 93 senesinde. Ajda Pekkan'a back vokal yapmıştım. Bu şarkılara back vokal yaptığımda da çok güzel eserler gerçekten. Ben de bir o günlere gideyim.

0: Tabii ki bu şarkı beni nerelere götürdü? 1993, Ajda Pekkan'a back vokal yaptığım dönemlerde. Biz ilk önce bir sahne alırdık. Ajda Hanım'dan tabii çok tatlı şeyler öğrendim gerçekten. Sana onu soracaktım. Şimdi işe başlıyoruz. Güzel albümler, single'lar yapılıyor. 500 kişinin karşısına çıkıyorsunuz. Değil mi? Sonra belki nasipse 1000 kişi, belki 2000-3000 kişilik salonlar. Oradaki heyecan işte. O çok acayip.
1: Evet.
0: Sen en son çıktığın kalabalık. Biliyorum seni yani, konuşacağız onlara da konserlerini. Orada çıktığında o tabii ki daha da hoşuna gidiyor değil mi? Daha da heyecanlanıyorsun.
1: Çok güzel oluyor. Yani insanların enerjisi ne kadar fazlaysa, ne kadar eğlenmeye çok gelmişlerse, etkiliyor. Şarkılara eşlik ediyorlarsa ben daha da motive oluyorum. Evet. Ve seyirci gerçekten çok önemli bir faktör.
0: Çok önemli. Şimdi benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi daha var. Ve sahnede ben okuyorum bunu. Hiç asla ne zaman okusam aynı keyifle ve aynı lezzetle Bu Gece diye bir şarkı var.
1: Evet, ben de çok seviyorum.
0: Bakayım vokal yapabileceğim bir yerler var mı? Çünkü sen bayağı iki ton yukarıdan okuyorsun ama yapabileceğim bir yer yakalarsan ben de eşlik ederim. Bu Gece'yi söyle çok.
1: Bu Gece.

0: Hiç eskimeyen bir şarkı değil mi?
1: Asla, çok acayip. Benim de bu şarkılar mesela çocukluğuma götürüyor, enişteme götürüyor. 80'ler tabii ki bu. 80'lerin sonlarıydı galiba. Çok şahane şarkılar, gerçekten çok çok iyi. Şimdi şöyle bir nerelere gitsek? Aslında Ajda Pekkan değil mi? Sen de çok seviyorsun o şarkıları.
0: Ben çok seviyorum. Onun şarkılarını yorumlamayı çok seviyorum ve repertuarımda olabildiğince de yer veriyorum. Yani müthiş şarkılar, hiç dönemi geçmiyor. Her dinlediğimizde ayrı bir keyif.
1: Kaç yıl devirdiler bir de yani. 40 yılda devirdiler neredeyse değil mi? 40 yılı geçti hatta.
0: Maşallah.
1: Tabii. Onlardan bir tanesi daha var. Son

0: Çok tatlı yakışıyor bu şarkılar, eski şarkılar gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir enerjisi var değil mi? Gerçekten de ya. Ah, şimdi konserlerim var biliyorum. Çok tatlı. Bu arada Avrupa'da çok değil mi? Çok konserler oluyor ama yurt dışında da oluyor tabii ki ama Almanya'da bambaşka bir hava var. Orası zaten evet. Ben Berlin'e gittiğimde gerçekten hiç yani Türkiye'deymiş gibi hissediyorum
1: yani
0: çoğu yerinde.
1: Yani Avrupa konserleri İnanılmaz. Çok tatlı geçiyor. Çünkü oradaki gurbetçilerimiz bizleri o kadar özlüyorlar ki ya ben orada nerede sahneye çıksam festival olur, ne bileyim böyle özel konser olur. Daha böyle kermes gibi konserler de yapıyorlar gurbetçilerimizi toplamak için. Ben ne zaman çıksam herkes böyle eğlenmeye gelmiş oluyor. Bilinen ve bilinmeyen şarkılarımı ezberleyip gelmiş oluyorlar.
0: Çok,
1: çok eğlenmeye evet, geliyorlar. Çok Avrupa çok konserleri çok güzel geçiyor ama benim bir rekorum var. Ben bu sene Avustralya'ya gittim, Melbourne'e. Ay. 22 saat uçtuk.
0: Ya işte.
1: Gerçekten
0: ben
1: oraya gidip.
0: Ben bir sefer sırf bu yüzden.
1: Türkleri görmek, yani. O sahnede onların enerjisini ama gerçekten ama bütün yorgunluğumuza yani. Değiyor.
0: Bir gün ben de gideceğim mutlaka istiyorum da. Kesin. Bir iki sefer öyle 22-23 saat. Bir oraya yakın bir yere gittik. Yani bir Endonezya tarafına gittik. Dura dura gidince ama orası bayağı bir mesafe.
1: Evet.
0: Şimdi yine bir geçmişe gidelim bakalım. 80'lerin sonlarına gidelim. Sonra yine 70'lerde çıkan şarkılar var. Çok güzel. Beraber söyleriz belki. Yani ben de eşlik edeceğim.
1: Tabii ki.
0: Başlasın mı?
1: Başlasın.

0: Çok güzel, şarkıların da çok güzel, sen de çok güzelsin. İnşallah yolun böyle pırıl pırıl güzel güzel akıp gitsin.
1: Çok teşekkür ederim Ümit abicim. Bunları senden duymak çok güzel. Burada senin programında olmak gerçekten gurur verici. Ben teşekkür ediyorum davetin için.
0: Ayaklarına, canına, nefesine sağlık olsun. Bir sonraki ümitli şarkılarda tekrar görüşmek dileğiyle güzel bir şarkıyla bitireceğiz. Değil mi?

birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Sizlerle meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede
1: şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

0: insanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen son deprem felaketlerinden sonra bile yerel müzisyenler yeniden inşa etmek ve müziklerini paylaşmaya devam etmek için yollar buluyorlar. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet, Türkiye'yi dinliyorum programı.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Tamam.
0: Ben Audrey Wozniak. Keman sanatçısıyım. Aynı zamanda Apple müzikoloğum. İlk kez Malatya'ya geliyorum.
2: Hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Sizi tanıyabilir miyim acaba?
3: Tabii. Ben Pınar Girişen. İnan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda okuyorum. Üçüncü sınıfım. Aslen Urfalıyım.
2: Ben Burak Şay. Malatya Doğanşehir Kovat kasabasında doğdum, büyüdüm. İnan Üniversitesi Devlet Konservatuarı ikinci sınıf öğrencisiyim.
4: Ben Cemşah Karakuş, Malatya Arguvanlıyım. İnan Üniversitesi Devlet Konservatuarı 4. sınıf öğrencisiyim.
5: Ben Anıl Canal, Malatyalıyım. Devlet Konservatuarı 3. sınıf öğrencisiyim.
6: Ben Emre Keskin, Malatyalıyım. İnan Üniversitesi Müzikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sizlerin etkinliğinde bulunmaktan gerçekten onur duyuyorum. Hoş geldiniz diyorum.
0: Hoş buldum. Bu sınav sorusu değil, bu kendi merakımdan soruyorum. Malatya müziği nasıl bir şey? Malatya neler bulunur? Ama biraz sınav sorusu gibi geldi yine de.
2: Malatya'da hocam bizim yani Arguvan'ı tabiriyle amanı yamanı çok türküler olup.
0: Sizden bir eser dinleyebilir miyim?
2: O zaman amanı yamanı bir Gold Yüzünay söyleyebilirim.
0: Evet, bir örnek sunarsınız. Evet. Ne mutlu bana.

0: Ağzınıza,
1: çok
0: ellerinize
1: sağ
0: sağlık.
1: Çok
0: bence tam örnek sunmuşsun. Bu. O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyim?

Ağzınızın sağlık, ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Bir eser daha dinleyebilir miyim sizin? Ben size eşlik etsem olur mu abi? Bana bir sınav olsun. Yeni öğrendim bir eser olarak.

0: Ağzına, ellerinize sağlık. Yani. Çok çok güzel oldu.
1: Siz de çok güzel eşlik ettiniz hocam.
0: Yani bu puan almasam bile yetişmeye çalışacağız ama. Ya çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim hocam.
0: Malasya rakatuarına dönüldü. Evet. Ne söylemeyi düşünüyorsun? Ne çalmak
1: hocam, az önce söylediğim gibi amanı yamanı bol tüflerimiz de var. Çok eğlenceli, alkış çaldıran tüflerimiz de var. Onlardan iki tane türkümüz var Antrakman.

0: Getirmiş, oyarmışmış, getirmiş. Mis kokuyor eller, mis kokuyor elleri.
1: Yani siz getirdiniz herhalde.
2: Doğru mu anladım? Mis kokuyor.
1: Yani oyarmışmış getirmiş, yani kayısı getirmiş. Bizim kayısılarımız kokulu doğru, olduğu
3: evet.
1: için.
3: Evet, evet.
1: Yani elleri diyor mis kokuyor.
2: Jeton düştü, tamam anladım. Yemişmiş zaten hocam bir diğer adım. Yani...
3: Anladım. O zaman müziği duralım. Ne bir eser daha alalım mı? Ne söylemeye
2: düşünüyorsun? Ben gelmez, sen Agiban'a gidemeyim.
3: Tamam. Buyurun.

0: Ağzına sağlık, ellerinize sağlık. Bir son eser hep birlikte çalsak.
1: O zaman şöyle yapalım, Malatya'mızın Yüzüle ilçesi Akçadağ'ımızın türküsü var. Onu okuyalım.
2: Çok tatlı.

0: Ellerinize, ağızlarınıza sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Özellikle yoğun sınav hapsinde beni ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Gurur duyduk hocam.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Ortaç Aydınoğlu ve Tangesta.

0: Harikasınız arkadaşlar, elinize sağlık. Evet, çok güzel başlangıç oldu yine bugün programımız. Belli ki başından böyle sonuna kadar güzel geçecektir. Sevgili izleyenlerimiz, sizler de hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Yine Serkan Çağrı sahnesinde bizlere iyi gelecek şarkıları, müzikleri yapmaya çalışacağız. Ece, harika iki şarkı söyledin.
1: Çok
0: Biri
1: teşekkür
0: "Gitme
1: ediyorum.
0: Muhtacım" dedik. Bir muhtaçlık durumu var tabii burada.
1: Evet.
0: İkincisi de "Yine sensiz olmuyor" diyor.
1: Yine bir muhtaçlık durumu.
0: Yine bir muhtaçlık durumu.
1: Evet.
0: Aslında evet, yani tabii ki biz bestecinin hangi zamanda ne düşündüğünü çok net algılayamayız. Sözler bizi bir yere götürüyor ister istemez. Düşünüyorsun söylerken ya da biz de dinlerken seni. Ama tabii ki bir besteci hangi zaman diliminde ne hissediyor, neyden ilham aldı ya da hangi durum karşısında etkilendi bilemiyorsun. Yani bazen ben böyle bestekarların yazdıkları eserleri nerede yazdığını, neden yazdığını duymaktan çok büyük keyif alıyorum.
1: Değil mi? Şarkıların hikayesi çok
0: Tabii
1: etkiliyor insanı.
0: yani o şarkının hikayesiyle sizin bütün yorumunuz değişiyor. Dinlemek bile değişiyor aslında. Sadece söylemek değil, anlatıldığı duyguyu hissedebilmek ve anlattığı duygu üzerinde yoğunlaşabilmek bence aslında müziğin püf noktası da burası. Bir şey sadece icra edebilmek değil yani. Notalar, evet, notalar çok
1: Evet.
0: değişken değil ama notaların altında her zaman bir gerçeklik var, anlatılan bir gerçeklik var veya insanlara ait pek çok
1: İzler var.
0: evet izler
1: Evet.
0: var. Tercümanlık yapıyor notalar bizlere. Bugün de programımız boyunca notalarımız duygularımıza tercüman olacak. Şimdi seni hemen dinlendirerek biz enstrümantal bir şarkı çalalım arkadaşlarımla.
1: Tabii ki.
0: Buyurun.

0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın
1: Muhteşemdi.
0: Ece'cim. Ne güzel bir şarkı değil mi? Şekip Ayanöz Işık bestesi.
1: Çok.
0: Harika bir şarkı. Şimdi iki tane şarkı seslendirelim peş peşe. Bir tanesi Kayhan abimizin Beni Anlamadın Ya. Diğer şarkımız da Başıma Gelenler diyelim. Hadi
1: Yeni.
0: buyurun.

0: Vay vay vay. Latin Amerika. Gönlüne sağlık. Harikasın.
1: Teşekkürler, hepiniz öylesiniz.
0: Enerji oldu bir anda
1: Ne güzel
0: başıma
1: yükseldik
0: gelenler.
1: değil mi?
0: Değil mi? Aynen öyle. Bir şey sormak istiyorum sana. Sen bir ses sanatçısı olarak uzun yıllardır tabii ki çok beğendiğin, takip ettiğin ve kendine örnek olduğunu düşündüğün isimler vardır
1: Tabii
0: dünyadan.
1: ki.
0: Hangi ses sanatçıları senin idolündür ve onların hangi özelliği seni alıp bir yerlere götürüyor ya da sana bir şey katıyor?
1: Yani ben tabii bir de şimdi çok tarz söylediğim için
0: Ama
1: bu
0: yine de başladığın ilk günden
1: bitmez
0: bugüne
1: ama
0: kadar düşünmelisin.
1: çok güzel bir noktaya değindin. Gerçekten dinlemek bence bizim müzik eğitimimizdeki en önemli adım diye düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: Yani iyi insanları dinlemek, onlardan feyz almak. Hangi tarzda dersem belki evet.
0: Yok,
1: Çünkü çok
0: çok çeşitlilik açısından demiyorum. Şimdi senin tabii
1: bir
0: ki
1: kişiyi mi söylemem ama
0: başlarken
1: çok zor.
0: benimsediğin bir şeyden bahsediyorum ben aslında.
1: Başlarken tabii ben yabancı müzik yakınıyla başladım. En sevdiğim tabii Celine Dion diyebilirim. Lara Fabian diyebilirim. Mariah Carey diyebilirim. Whitney Houston diyebilirim. Beyoncé diyebilirim. Bunlar tabii çok

0: büyük solistler. İlk
1: Evet.
0: onlardan feyz aldım. Ya bunlar nasıl bir şey, ne yapıyorlar deyip ilk çok heyecanlanıp öyle aslında şarkı söylemeye. Tabii ki babam zaten.
1: Baban var, annen var tabii,
0: İlk
1: doğru.
0: evet
1: Ama
0: öyle.
1: şanslı bir çocuksun yani sonuçta. Örnek aldığın pek çok insan var ama müzisyen olmak, yanı başındaki kişilerin müzisyen olmasının da büyük bir avantajı var tabii ki. Mesela muhakkak
0: Evet.
1: ki senin baban seni yönlendirirken ya da sana yön verirken çok inanılmaz dokunuşlar
0: Çok,
1: yapmıştır. Çünkü
0: çok.
1: senin dünya müziğine olan hakimiyetin bence babandan geliyor.
0: Evet, doğru.
1: Yöresel kısmında annenden geliyor.
0: Evet. Yok, o da söylüyordu. Aslında
1: Öyle mi?
0: biraz ben babam aslında bu şov diyebilirim belki. Bu şovu çok sahnesinde yapıyordu. Biraz ben onun şovunu devraldım gibi oldu. O da her tarz söylüyordu. O
1: Evet
0: dikkat
1: biliyorum.
0: çekiyordu.
1: İnanılmaz.
0: Evet.
1: Çok büyük bir enerjiyle söylüyordu rahmetli baban. Nurlar içinde yatsın. Çok
0: Evet.
1: güzel bir enerjisi vardı. Sahnede şey gibiydi yani her şeyi unutuyor gibiydi. Ve sahneye başladığında tamamen o illüzyonun içindeydi. Mesela o da önemlidir. Bir şeyin
0: Evet.
1: içerisinde tam olarak bulunabilmek, o ruh haline bürünebilmek çok önemli. Bazı insan mesela ben bakıyorum bazı konserleri izlediğimde seyirci de bunu fark ediyor. İlk 10 dakika veya 20 dakika bulunduğu ortama çok giremiyor. O havaya giremeyen
0: Evet.
1: sanatçılar var. Yani o atmosfer, o sihirli dünyanın içinde kendini iyi hissedemiyor mu ya da dışında mı hissediyor? Adapte olmakta zorlanıyor.
0: Bir de şey de oluyor galiba, ben hani tabii ki sana da sormak isterim. Biraz tecrübenin de bunda çok katkısı var sanırım. Çünkü biraz hata yapmama derdine düşünce sahnede o
1: İşte o
0: kendini
1: çok
0: bırakmak
1: şey
0: biraz
1: ama.
0: zor olabiliyor.
1: İşte ama
0: Çok yıllar,
1: o
0: çok.
1: tedirginlik aslında hiçbirimizin istemediği bir şey biliyorsun. Belki de heyecan dediğimiz yer orası.
0: Evet.
1: Onunla başlıyor her şey.
0: Biraz şu da var galiba. Biraz eğitimli insanlar da daha bence tedirgin davranıyor. Değil
1: Buna
0: mi?
1: kesinlikle
0: Değil
1: katılıyorum.
0: mi?
1: Öyle. Ya
0: Evet.
1: öğrendikçe tabii ki insan kendini bilmeyi
0: Evet.
1: öğreniyor. Kendini bilen insan da zaten her şeye ben yaparım gözüyle bakamıyor. Olmadığı yeri biliyor, olacağı yeri biliyor.
0: Evet.
1: O önemli bir şey. Müzikte de bu çok önemli bir şey. Peki, müzikle devam edelim.
0: Edelim.
1: Şimdi seni birazcık dinlendirip biz de Yalancı Bahar diyelim.
0: Diyelim, harika bir
1: Enstrümantal.
0: şarkı.
1: Buyurun.

0: Sağ olun arkadaşlar, ellerinize sağlık. Evet, Yalancı Bahar çok güzeldir. Her zaman
1: Çok.
0: çalmaktan büyük keyif alıyorum. Tabii ki Aşkım Nur Yengi'nin o muhteşem yorumu hala dün gibi kulaklarımızda. Selam olsun buradan sevgili Aşkım Nur Yengi'ye de. Ne var sırada?
1: Şimdi dünya müziklerine
0: Ha,
1: biraz
0: dünya
1: yolculuk
0: müziklerine geldik
1: yapacağız.
0: mi?
1: Evet.
0: Ne söyleyeceksin?
1: Love in Portofino diyeceğiz.
0: Yani gün batımı, deniz kokusu
1: Evet,
0: kalplerimizde.
1: şöyle Portofino sahillerine doğru biraz yolculuk
0: Hadi bakalım o
1: yapacağız.
0: zaman. Buyurun arkadaşlar. İstersen arkasından da yine dünya müziğinden bir şey
1: Evet.
0: yapmışken yapalım.
1: No abre nadie en el mundo diyeceğiz.

0: Ben alkışlıyorum. Bravo.
1: Ben de sizi
0: Gerçekten bravo.
1: alkışlıyorum. Teşekkür
0: Muhteşem.
1: ederim.
0: Yani bu yorum çok zor aslında. Yani çok uzun zamandır çok sevilen bir şarkı. Bu Uyka'nın dünyaca bilinen şarkısı. Çok fazla ben icra edildiğini duymadım açıkçası. Yani evet, seveni bu tarzın ilgilileri söylüyordur elbette ama yakın çevremde çok
1: Evet.
0: fazla duymamıştım. İlk kez senden duydum. Tebrik ediyorum. Vallahi

0: Helal olsun diyorum.
1: Çok teşekkür
0: Çok güzel.
1: ediyorum.
0: Tabii flamenko olunca işte şimdi yine babanın ismini zikredeceğiz.
1: Evet.
0: Babandan geliyor. Çünkü o çok
1: Evet.
0: küçük yaştan itibaren babanın flamenko ile olan o
1: Bağı.
0: bağı seni de etkiledi.
1: Aynen.
0: Tabii
1: Hem
0: sen de
1: beni hem abime. Bizi
0: abin de
1: çok
0: tabii.
1: çok
0: Abin hem gitar da
1: ruhumuzda.
0: çalıyor zaten bu arada.
1: Evet, aynen.
0: Bu arada şeyden de bahsedelim. Buika'dan birazcık bahsedelim.
1: Evet.
0: Çok mükemmel bir insan. Hem çok farklı bir sanatçı. Yani o ses tonu bir defa ona Allah tarafından verilmiş çok özel bir
1: Gerçekten.
0: hediye diye
1: Evet,
0: düşünüyorum.
1: çalışılarak yapılacak bir şey
0: Çünkü
1: değil.
0: o renk zaten o
1: Evet.
0: ses tonu böyle hani çalışalım bunu böyle bu renkte çıkartalım gibi bir şey değil.
1: Evet.
0: Onun o kendi içindeki doğuşkanları, kendi içindeki o sesinin renk katmanları o kadar güzel ki bir de insanlığı bunun içine kattığımızda gerçekten muhteşem bir sanatçı.
1: Çok güzel.
0: Diyeceksin ki nereden biliyorsun?
1: Evet,
0: Sor
1: hemen
0: bakalım.
1: soruyorum. Nereden biliyorsunuz?
0: Kendisiyle yakın dostluğumuz oldu.
1: Evet.
0: Yakın bir çalışma şansımız oldu. Hatta İrfan izlemiş bak o konserde varmış. Bizim Klarnet Festivali'ne davet etmiştik. Ve sağ olsun kırmadı geldi. Klarnet Festivali'nde çok heyecanlandı. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü çok fazla festivale gittiğini ama ismi Klarnet Festivali olan festivale ilk kez geldiğini söylemişti. Nasıl bir şey dedi çok merak ediyorum. Çünkü aklıma sanki dedi Klarnet Festivali deyince sadece klarnet çalanlar geliyormuş gibi anladım. Ama öyle değil bu koskocaman bir festivalmiş. Çünkü Açık Hava Harbiye'de yapıldı bu konser
1: Harika.
0: ve tamamı doluydu. O gece çok büyüleyici bir sahne gerçekleştirdi. Sahnenin bir bölümünde Ece biz prova yapmadık. İnanmayacaksın. Pat diye sürpriz bir şekilde anons etmez mi beni sahne?
1: Ama bu flamenko ruhu
0: Evet, yani o
1: bu.
0: anonsuyla beraber ben sahneye geldim.
1: Evet.
0: Tabii ki çok güzel müzisyenler de vardı yanında ekibinde. Birlikte bu şarkıyı seslendirdik. Tabii benim için öncesinden de bildiğim, dinlediğim bir şarkı
1: Aa,
0: olduğu için
1: ne
0: şarkının
1: güzel.
0: içinde kendimi bambaşka bir dünyada hissettim. Böyle rüya gibiydi çünkü yanımda Buika, o sevdiğim şarkıyı söyleyen kişi canlı söylüyor ve ben ona
1: Muhteşem.
0: eşlik ediyordum. Açık
1: Muhteşem.
0: Hava Harbiye'nin seyircisi de bizi bir arada görünce tabii bizim
1: Ay,
0: yerli malı
1: unutulmaz bir an olmuştur yani. Keşke ben de
0: inanılmaz bir şey
1: yaşasaydım o
0: oldu.
1: anı.
0: Hatta şöyle bir şey var onu da söyleyeyim ve başka bir şarkımız var ona geçeceğiz sıradaki şarkımıza geçeceğiz. Buika o zaman nefes küçüktü tabii. Nefes kaç yaşlarında tam hatırlamıyorum ama nefes kulisine gitmişti. Nefesle çok yakından ilgilendi. Çok sevmişti böyle. Çocuk sevgisi de yoğun bir şekilde olduğunu gördüm. Nefese kendi bilekliğini çıkarıp hediye verdi.
1: Aa,
0: Bunu
1: ne
0: sakla,
1: tatlı.
0: beni hatırlarsın dedi. Hala o duruyor evde.
1: Aa, ne güzel, çok güzel.
0: Yani böyle güzel bir anımız olmuş oldu.
1: Harika.
0: İyi ki var diyoruz. Böyle güzel
1: Evet.
0: sanatçılar dünyanın neresinde olursa olsun her zaman kalplere dokunmaya devam ediyorlar.
1: Çok güzel söyledin,
0: Aynen.
1: hakikaten öyle.
0: Şimdi deli mavi diyelim mi klarnetle?
1: Diyelim, of,
0: Haydi bakalım
1: haydi.
0: buyurun.

0: Elinize sağlık. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Deli Mavi. Bu da 90'lı yıllarda çok sevilen şarkılardan biriydi. Böyle 90'ların gerçekten hit şarkılarını saymakla bitiremeyiz. O kadar çok şarkı vardı ki ve hala günümüzde de hatırlanıyor. Gelecekte de hatırlanacak. Çok bence çok özel bestelerdi Ece bunlar. Yani bizi taşıyor. Resmen müzik dünyasını hala o şarkılar taşıyor.
1: Evet.
0: Ne diyoruz?
1: Evet, sırada yine biraz hareketleneceğiz.
0: Tamam.
1: Namus diyeceğiz.
0: Namus diyelim. Buyurun o zaman.
1: Diyelim.

0: Allah Allah.
1: Allah.
0: Çok güzel. Yani bu Sezen Aksu'nun şarkıları arasında aslında çok söylendiğini zannetmiyorum ben bu şarkının.
1: Aa,
0: Öyle
1: bu
0: mi diyorsun?
1: sahnelerde söylenir
0: Hayır
1: mutlaka.
0: hayır. Şöyle ki yani diğer mesela böyle bu tarz yine buna benzeyen diğer şarkıları daha ön planda.
1: Tabii
0: Bu
1: ki yani.
0: şarkının mesela çok daha fazla yeri olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: Bir düğün dernek halay her yerde
1: Evet,
0: değil mi?
1: aynen o anlamda ben de söyledim. Ya biraz halay şeyi olduğu için
0: Evet.
1: dans etmeye yakın hep bir...
0: Ediyordun neredeyse.
1: Evet.
0: Şimdi bir tane enstrümantal daha çalayım istiyorsan.
1: Evet, tabii
0: Seni
1: ki
0: dinlendireyim.
1: sevmez miyim?
0: Yani arkadaşlarımızla şöyle güzel bir enstrümantal çalalım. Hadi bakalım ne
1: Haydi.
0: geliyor, bekleyin.

0: Bravo.
1: Tabii büyük ustamız Özdemir Erdoğan abimize buradan kocaman sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ne güzel. O Türk filmlerinin unutulmaz ezgilerinden biridir aynı zamanda. İyi ki böyle güzel besteler üretmiş büyük ustalar. Ececiğim vallahi size doyum olmaz. Programın sonuna geldik. Gerçekten bugün güzel şarkılar söyledik, güzel şarkılar seslendirdik. Umuyoruz sevgili izleyenlerimiz duygulara dokunabilmişizdir. Arkadaşlar hepinizin eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze sağlık. Sevgili izleyenlerimiz bir sonraki Serkan Çağrı sahnesinde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede...
1: Şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

0: buna şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Sizlerle meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede...
1: Şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz. Yani sahneye dönüyoruz.

숨겨져 단 구름을 가나든 이 큰 땅 가라들 하얗 숨겨져 단

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede
1: şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz. Yani sahneye

0: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede
1: şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

0: aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Sizlerle meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar.
1: Oğlum!

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Majörler tükendi, minörlere yolculuk diyecek miyiz bugün acaba diye bir soru bıraktım sevgili seyircilerimiz size ve sol tarafıma. Sol tarafımda çok değerli iki tane konuğum var. Şahane bir grubum var diye. Sufle bizlerle beraber bugün müziğin ritminde sufle ritmi tutacağız. Neden majörler tükendi minörlere yolculuk dedim az sonra söyleyeceğim ama öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Nasıl keyifler?
1: İyiyiz. Çok
2: güzeliz.
1: Sen de çok iyisin, çok tatlısın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Böyle tanıştık bu program vesilesiyle çok memnun olduk.
0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben de aynı şekilde çok hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz hem de tanıştığıma çok memnun oldum. Çok tatlısınız. Bundan sonra sizin müzik yolculuğunuzda da bol bol denk gelmek dileğiyle
1: diliyorum. Evet, konserlerimizde
0: bekliyoruz. Evet, konsere kesinlikle gelmek istiyorum. Sufle grubu diyoruz. İsmen tabii ki o kadar çok sufle ama Göksu Taş Çeviren Mustafa Kemal Atik diye de bir de böyle bir anons etmek istedim. Göksu ve Mustafa'yı. Majörler tükendi, minörlere yolculuk dedim. Bugün biraz minörlerden mi gideceğiz, slow şarkılardan mı gideceğiz?

0: Evet.
1: Nasıl olacak?
0: Evet. Yani genelde bizim biraz öyle oluyor
1: Evet.
0: zaten. Eskiden çok mutlu şarkılar yapardık aslında. Majör şarkılar yapardık. Sonra biraz daha böyle minörlere kaydık. Onun da bir acısı, bir iyi geliyor sanki ama böyle bir garip bir şey var. Çok mutsuz şarkılar dinlerken de aşırı keyif alır ya insan. Öyle bir
1: Ben alıyorum.
0: şey
1: Mesela
0: oluyor.
1: sizde
0: Evet.
1: alıyorum.
0: Evet.
1: Nedenini söyleyeceğim. Çünkü az önce bir prova yapılırken, Göksu'nun sesini dinlerken, canlı canlı dinlerken bir çıkarımım oldu. Bakayım nasıl karşılayacaklar. Sesinle masaj yapıyorsun diye.
0: Aa. Çok iyi, çok iyi başlık bu arada.
1: Bunu al kullan.
0: Çok iyi.
1: Bunu sana bıraktım. Al sağ cebine
0: Vallahi
1: koy,
0: müthiş yapmış ya.
1: Kullanabilirsin.
0: Sevindim.
2: Doğru.
0: Yani çünkü herkes çok iyi masaj yapamaz böyle.
1: Evet. Eğitimini aldın mı
0: Yok
1: diye.
0: yani ama şey, o rahatlamayı veriyorsa sesin, tabii ki mutlu oldum yani, teşekkür ederim.
1: Yani ben böyle çıkarımları seviyorum. Seyircim de bilir. Ve fakat böyle herkeste farklı bir şey uyanıyor. Zaten o yüzden gerçek oluyor. İlk defa böyle provada dinlerken müziğin ritmi seyircileri böyle oldum. Aa, resmen sesiyle masaj yapıyor.
0: Yoruldun mu
1: Aa,
0: diyorsun?
1: yoruldum, bir rahatladım, bana bir şey oldu dedim.
2: Evet.
1: Bunu çekim sırasında söyleyeceğim. Bir şey mi
2: Evet.
1: söyleyeceksin?
2: Yo, ben de söyleyecek miydim? Ha, ben de kadife gibi ya, böyle kadife şeye yatarsın yani, böyle suratına. Ben
0: Öyle diyen
2: sesini ona
0: oldu daha önce,
2: benzetirim.
0: aynen. Ama bak, masaj olayı
2: Masaj
0: şeymiş.
2: olayı daha iyiymiş
0: Bir
2: ama
0: de
2: ya.
0: böyle geçen ne izledik? Sinestezi miydi? Neydi o hani?
2: Renk olarak
0: Hani
2: görmek,
0: işte
2: sesleri.
0: bir şeyi
1: Ha.
0: duyduğunda onu görsel işte algılayan, işte ya da dokusal algılayan işte bazı insanlar oluyor ya hani, o sanki böyle o insanların hissedebileceği bir şeymiş gibi geldi bu söylediğin. Güzel
1: Çok
0: oldu
1: güzel
0: yani.
1: bir
0: Evet.
1: gözlem ve şey, evet, senin söylediğin şeyle şimdi kendiminkini birleştirdiğim zaman kadife sesli sanatçı, o çok söylenen bir şey.
2: O evet.
1: O birçok kişi için de kullanıldı zaten ama ses masözü diye Göksu'ya yeni bir manşet attırabiliriz. Şimdi sizle ilgili yıllardır tabii tanıyoruz. Yıllardır takipçileriniz var, sevenleriniz, hayran kitleniz. Aynı zamanda karı kocasınız. Müzik
0: Evet.
1: yolculuğunuz ve hayat yolculuğunuz bir arada devam ediyor. Ne kadar paralel devam ediyor?
0: Çok
2: Paralel
0: yani
2: değil
0: iç
2: hatta.
0: içe gibi, şöyle
2: Fazla iç içe,
0: falan gibi bir
2: evet.
0: şey yani.
2: Full birlikteyiz yani.
1: Muhakkak ki hem grup olduğunuz için hem de müzikle beraber mi başladı aslında sizin aşkınızda?
0: Öyle oldu. Yani
2: Tabii.
0: aslında aynı anda da başladı gibi oldu sanki. Biz ODTÜ'de tanıştık ikimiz orada
1: Evet.
0: okurken. İşte böyle çimlerde, mimlerde o üniversite müzik yapmak isteyen üniversite genci heyecanıyla ikimiz de müzik yaptık yani birkaç yıl. Önce sevgili değildik falan. Ama sonra yani zaten birçok kişi de bunu yaşıyordur. Yani beraber çalışan ve bunu yaşayan çok insan var aslında. Biraz böyle sanatın içinde sürekli birlikte oldukça herhalde sonuçta duygusal bir iş yapıyorsun.
2: Gitar
0: O
2: çalarak
0: böyle.
2: tavladım diyebilirim.
1: Ben onu
2: Klasik
1: düşündüm.
2: yani.
1: Sen bir iki sene bekledin gibi bir his var içinde.
2: İkna ettim herhalde böyle bir ince ince.
0: Yok, Mustafa da korkmuş şimdi hani belki devam etmeye sana bir şey olur falan. Şimdi bu işi de bozmak istemem. Hani profesyonel de olmak istiyorum ama şimdi arkadaşlığımız da bozulursa falan biraz böyle
2: Ben
0: bir
2: bir ara kapatmıştım, evet,
0: kararsızlık.
2: gerek yok, tamam biz müzik yapıyoruz falan dedim.
1: Ama sen yani içinde ilk gördüğün andan itibaren aşık mıydın?
2: Tabii o yüzden yanaştım
1: Çünkü
2: gibi
1: ben onu bir hissettim yani, sırf müzikle yanaşılmadı bence.
2: Tabii.
1: Ama
0: Tabii
1: ondan
0: bir
1: sonra
0: çekim
2: amaç
0: vardı
2: farklıydı da,
0: yani,
2: sonra işte müzik işi
0: profesyonel
2: güzel gidince
0: insanlarız
2: profesyonel
0: çünkü.
2: oldum dedim.
0: Ha,
2: Daha
0: ama 20
2: 20
0: yaşında
2: yaşındayız yani,
0: vardı.
2: profesyonel oldum.
1: Ve o günlerden bugünlere geldiniz.
2: Evet.
1: Andayken de şu anda Melike Müziğin ritmindesiniz ve sizin ritminizle devam etmek istiyorum.
0: Evet.

0: Şimdi Göksu'cum az önce şöyle bir şey söyledin. Kariyerimizin başlarında biraz daha majörler, biraz daha neşeli şarkılar yapıyorduk biz de biliyoruz. Şimdi daha hüzünlü şarkılara doğru gidişat var dedim. Bunun bir sebebi var mı acaba? Bilinçli mi yani?
1: Yani çok aslında sanırım biraz bizim dinlediğimiz şeyler de öyle olmaya başladı. Yani eskiden işte üniversitedeyken falan biraz tabii ortam da öyleydi sanki. Dinlenen müzikler daha aşırı rock
2: Dünya müziği
1: dinleniyordu.
2: de
1: Dünya
2: öyleydi yani.
1: müziği işte mesela Coldplay çok dinlerdik. Çok mutlu şarkılar dinlerdik biz de. Sonra biz de ne bileyim daha mutsuz şarkılar dinlemeye başladık.
2: Daha mutsuz olduğumuz için değil ya. Mutluyuz,
0: Mutlusunuz. Peki. Şimdi müziğin ritmi bizim programımızın adı ve ritim çok önemli bir şey. Hayatın içerisindeki her şeyde ritim var. Yani kalp atışımızdan işte şu anda duyduğumuz dalga sesine, adım sayımıza kadar. Bunu ben size anlatmıyorum. Müzisyen olarak siz bana daha iyi anlatabilirsiniz. İkiniz birbirinizin ritmini nasıl yakaladınız? Çünkü bir de bunu müziğe taşıdınız.
1: Güzel soru, evet.
0: Teşekkür
1: Yani
0: ederim.
1: yani burada az önce arada konuşuyoruz tabii ama sunuculuk da zor iş, tecrübe işi falan diyorum sürekli sanki her
0: Yok
1: soruna
0: ama
1: bir
0: çok
1: yorum
0: teşekkür ederim.
1: veriyorum.
0: Hoş yani. Mutlu
1: Ama öyle
0: oldum.
1: gerçekten zor iş yani.
0: Yok sizin işiniz daha zor.
1: Estağfurullah.
0: Mutluluğunuz artarak devam ediyor mu?
2: Evet.
0: Peki soruya
1: Ay.
0: dönersek eğer.
1: Valla nasıl
0: Ben size
1: yakaladık
0: düşünme payı
1: üçümüzü?
0: verdim şu
2: Yani
0: anda.
2: ritmi
1: Ben düşünmedim o sırada.
2: ritminizin aynı olmadığı çok an oluyor tabii ki yani. Biz çalışırken mesela
1: Evet.
2: çok tartışırız.
1: Eskiden daha da
2: İlişkimizi o
1: çok
2: kadar
1: tartışıyoruz
2: tartışmıyoruz
1: sanki.
2: yani.
1: Evet.
2: Çalışırken gerginiz.
1: Zamanla oldu biraz herhalde ya.
0: Müzik üzerine
1: Yani
0: daha çok tartışıyorsunuz.
2: tabii.
0: Peki Mustafa sen bir ritim olsan hangi ritim
2: Dört dörtlük olurum dümdüz.
0: olurdun? Dört dörtlük. Evet
2: Hep
0: fazla.
2: aynı. Ben modum da bozulmaz hiç çünkü. Hep aynıyımdır yani. Çok aşağıda düşmem. Öyle hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim yani.
1: BPM'in yüksek olabilir.
2: BPM'im yüksek olur evet.
0: Evet
2: 120,
0: bence.
2: 30, 130, 140.
1: Evet.
2: Dört dörtlük ömür boyu akarım.
0: Dört dörtlük bir eşiniz var
1: Dört
0: efendim.
1: dörtlük.
0: Sen
2: Evet.
0: bir ritim olsan, ben çünkü yakalayacağım ortak ritmi bulmam lazım sevgili seyirciler. Benim de burada işim zor. Bak sonra...
1: Yani ilginç bir soru.
2: Güzel soru.
1: Sürekli bugün Melike'yle birbirimizi öve öve hal olduk.
0: Ama bütün sorularımı böyle yapar. Çünkü ilginç bir soru. Bir
1: Düşünüyorum.
0: sonra güzel bir soru. Bu soruyu bir yerde kullanmalıyım.

0: Ben masajda kaldım en son. Oradan devam edeceğim.
1: Masajı keşke sonunda
0: söyleseydin. Ya evet. Valla ben dört dörtlük olabilirdim ama yani ritim olarak nasıl desem şeyi seviyorum
1: Vals
0: yani
1: 3 4'lük gibi
0: yürüyüş.
1: geliyorsun şu an.
0: Yok yani yürüyüş dört dörtlük ama böyle daha hip hop R&B bir şey gibi yürürdüm. Hani
1: Ha.
0: öyle nasıl desem 120 BPM'lerde değil belki ama daha böyle salınımlı bir dört
2: Salınımlı bir
0: dörtlük olurdu
2: dörtlük.
0: yani.
1: Peki o zaman müzikal anlamda bir şekilde birbirinizi dört dörtlük şekilde
2: İnşallah.
0: yakalamışsınız. Yani evet inşallah öyledir.
1: Bunu ritmini hayata nasıl uydurdunuz?
2: Valla bizim...
0: Çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında. Çünkü o her grubun yani hem tabii ki ilişki halinde olduğumuz için o ayrı ama her grubun da tabii ki yaşadığı bir şeydir yani o. Çünkü bir yerden sonra da artık tamir edemezsin yani sürekli müzik ve iş konusu kafana takarsan o stresi yansıtırsan.
2: Evet, bir de hayatta bizim zevklerimiz gittikçe birbirine benzemeye başladı. Yani çok farklı değildi de iyice böyle ortak şeylerden hoşlanmaya başladık. Yani hayattaki tüm dinlediğimiz müziklerden gitmek istediğimiz ülkeye kadar, yaptığımız müziğe
0: Evet.
2: kadar.
0: İlk zamanlarda aslında yakındı çok. Tabii sonra
2: Yine
0: daha
2: de
0: çok
2: daha
0: vakit
2: bir
0: geçire
2: şey oldu.
0: geçire daha çok benzedik galiba.
1: Kim kime daha çok benzedi?
2: Ben Göksu'ya daha çok yaklaşmış olabilirim.
1: Ama bu erkeklerin mahpus kaderi.
2: Şimdi erkek egemen bir kendi toplumunda büyüyorsun ya, lisede, üniversitede erkek erkek erkek, tüm zevkler farklı yani. Bir ilişkiye başlayınca müzikle birlikte de tabii daha entelektüel, kültürel bir tarafa doğru yaklaştım diye.
1: Harika olmuş
2: Kendi
1: o
2: ortamına
1: zaman.
2: göre evet.
0: Ben de ama şey açıdan ona çok benzedim. İyi ki de benzedim. Yani biraz daha ruh halimi stabil tutabilmemi sağladı Mustafa da yani. Ben çok inişli çıkışlı, çok işte negatif falan bir tiptim. Biraz daha sağ olsun beni pozitif bir yere çekti yani.
1: Şarkıları söylerken hayran hayran seni izliyordu. Şimdi ben yine bir o ana gitmek istiyorum. Sonra sahnede nasılsınız biraz ondan bahsedeceğim.
0: Tamam.

0: Evet, hayran hayran Göksu'yu izliyorsun şarkıları söylerken. Uzun zamandır izlemiyor, dinlemiyor gibisin.
1: Evet öyle. Ben de hep sahnede yanında olduğum için hiç karşıdan izleme imkanım yıllardır olmadı yani.
2: Evet, böyle bir iki belki yine akustik bir şeyde falan ama çok
1: yine,
2: olmadı galiba, evet.
1: Belki işte piyano vokal yine
2: Bir de
1: bir
2: akustik olunca
1: yerde.
2: böyle direkt hani
1: Yüzüne
2: izliyorsun.
1: yüzüne çarpıyor.
2: Yüzüne yüzüne.
0: Nasıl, özlemiş misin sahnedeki
1: Özlemişim
0: halini?
1: vallahi, evet. İnsanların niye geldiğini anladım yani konserde.
2: Ya teşekkür ederim.
0: Gitarsız geldin bugün.
1: Evet. İşte bunun için.
0: İzlemek için.
1: Karşını izlemek için.
0: Evet. Çünkü seni sahnede gitarınla dinliyoruz aynı zamanda.
1: Aynen.
0: Sahnedeki paslaşmalarınız artık çok ezber olmuştur diye düşünüyorum. Nasılsınız? Kıskançlık var mı sahnede?
2: Yok ya, hiç yok.
1: Yok ya. Sahnede hiç yok. Paslaşmalarımız da evet, artık hangi şarkıda geleceği, yaklaşacağı.
2: Evet.
1: Tabii biraz yani çalışılmış bir şey olduğu için değil de o an orada hep güzel oluyor.
2: Alışmak hali de oluyor. Şimdi bazı şarkılarda konfor alanı oluyor artık o zaman gitmek etmek. Ama şey bazen mesela şimdi bazı konserler mesela çok anısı bizde büyük olan konserlerde mesela beraber sahnede ağlamışlığımız falan, böyle bakışıp falan, işte bir ODTÜ konseri yapmıştık geçen bahar şenliğinde ODTÜ'nün. İşte orada okuduğumuz için işte ilk defa Devrim sahnesinde bilmem kaç bin kişiye konser verdik falan, bakıyorum Mustafa'ya gözleri dolu dolu. Ben böyle ağlıyorum falan yani.
1: Ben gözlüğü taktım, ağladım yani.
2: Öyle anlar
1: gözlüğü
2: tabii çok.
1: Gözlüğü getirin dedim, taktım.
0: Ama bu müthiş bir an gerçekten.
1: Çünkü hep diğer taraftaydık, karşıdaydık yani biz yıllarca o tribünde birilerini izledik ya da orada müzik yaptık. İlk defa sahneye çıkıp o tarafa karşı söyledik.
0: Nasılmış o taraf?
1: Çok güzelmiş, daha güzel
2: çok
1: bence
2: güzelmiş.
1: O taraf.
0: Orada
1: herkese
0: kalın.
1: Nasip etsin Allah yani.
2: Evet, evet.
0: Peki o yıllara gittiğinizde, ODTÜ'de öğrenci olduğunuz yıllara gittiğinizde, oradan diğer tarafa baktığınızı varsayarsak. Yani kaç senesi mesela öğrencilik yaptığınız sene?
2: Biz 2012'de falan
1: tanıştık.
2: Tanıştık, yani müzik yapmaya başladık diyeyim. Aynen.
1: 2010-2014
2: arası. Civar.
0: 2010-2014 arasına gidiyoruz şimdi. Zamanda geriye doğru yolculuk yapıyoruz. Ve o yıllardaki Mustafa ve o yıllardaki Göksu şu anda bu yıllara bakıyor. Kendinize ne söylemek isterdiniz? Ya da ne söylerdiniz? Belki öyle bir isteğiniz yok ama ben sizden bir ricada bulunacağım.
1: Ben bir şey söylemek istemiyorum.
2: Daha çok çünkü geriye gidip
1: söylemek istemezdim.
2: Ya helal olsun.

0: Verdim herhalde ya.
1: Yanlış bir şey yaparsın. Hayatı gayet güzel gidiyor.
0: Çok da elli miyim bunların? Yani helal olsun derdik herhalde.
2: Hangisi hangisine diyor?
0: Geçmişteki bu zamanı diyor.
3: Kafalar karıştı. Bir dakika tek tek diyelim.
0: Biz mi onlara diyoruz?
3: Sen 2010 yılında bir Göksu'sun.
0: Evet.
3: Ve bugünkü Göksu'ya ne söylemek isterdin?
0: Ha. Evet işte yani tamam, ona böyle derdim ki şu an kendime teşekkür ederdim aslında ya. Hı-hı. Yani tabii ki sonuçta o zaman neler yaşayacağını bilmiyorsun, hayaller kuruyorsun falan. Zorlu bir yol yani bu, sen de biliyorsun az çok. Zaten müzikal kısımları falan, onların zorlukları evet. Ayrı. Müzik sektöründe de başka bir sürü zorluk var. Bravo derdim.
2: Ben de oh derdim herhalde. Rahatlardım.
3: Çok gerilmişsin herhalde.
2: Yani burayı hayal ediyordum çünkü demek ki tamam olmuş derdim yani.
3: Peki zorluklardan bahsettiniz. Ne gibi zorluklar yaşandı? Böyle çok ağır şeyler yaşandı mı? Yoksa klasik böyle herkesin mücadele ettiği kadar ki bir zorluk muydu bu?
2: Yani, ya, ağır bir şey yaşamadık tabii canım.
0: Yani dönem de değişiyor ya çok. Şimdi mesela şu andaki işte dijital müzik dünyası bambaşka zorluklar getiriyor insana. İşte konser açısından falan bambaşka bir durum var. O zaman bambaşkaydı. Yani herhalde herkesin yaşadığı şeyler. Ama şey kolay değil. İşte mesela İstanbul'da değildik, biz Ankara'daydık. İstanbul'a taşınmaya çalışıyorduk. Bir yandan uzaktan bu işi yürütmek biraz zor oldu. Bir yandan da güzel oldu aslında. Avantajlıydık. Ankara'da böyle izole hissediyorsun. Ve o izole hissin içinde daha güzel, daha çok üretiyorsun falan.
2: Evet, yani, Ankara'da üretmek daha kolaydı.
0: Evet.
3: Ankara'nın hem müzikseverlerinin, dinleyicisinin çok farklı bir naturası olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet.
3: Hem de Ankara'da müziğe başlayanların. Bunun sırrı var mı? Yani size soracağım, kime soracağım? En mantıklı en mantıklı muhatap sizsiniz ama gerçekten hani şu anda da bizi Türkiye'nin her bir yanından, her güzel şehrinden bir sürü kişi izliyor, seyrediyor, dinliyor. Ankara'da müzikal anlamda böyle bir hoşluk var.
0: Evet, ve hiç değişmedi. Yani evet. Bu 50 yıl önce de böyleymiş, şu anda da böyle evet. Falan. Şey diyorduk değil mi böyle, şimdi bazen hep tabii bunu konuşuyoruz, sıkılıyoruz aslında Ankara'da, sıkılıyorsun. Yani tabii ki yapacak bir sürü şey var ama artık daha da çok var hatta. Ama Ankara arkadaşlarla ve yani insanlarla güzel bir şehir bence en çok da. öğrenciler de özellikle o zamanlar en çok böyle bir araya gelip hani evlerde falan müzik yapmaya evriliyor olay bir şekilde.
2: Ankara'da daha çok zaman...
0: Varmış gibi
2: ben
0: geliyor.
2: Ben şey demiştim ya, yani Ankara'da zaman yavaş akıyor bence. Yani çok vakit oluyordu sanki böyle.
0: Evet.
2: Çalışıyorsun, dışarıda çıkıyorsun, geliyorsun. Burada İstanbul'da bir anda yani gün bitiyor mesela falan yani.
0: Hep seni sanki birileri bir yerden çekiyor, bir şey yaptırıyor. Sen de şimdi mesela Bodrum'a gittiğinde farklı
3: çok,
0: hissediyorsun.
3: Çok farklısı. Yani
2: hep
3: yavaşlıyordu sonra. Bir yetişme derdin oluyor hep burada. O Ankara'da o dert olmadığı için rahat rahat notalarla
2: vakit olunca şarkı yapılabiliyor yani.
3: Peki o zaman biz de yine sizin notalarınızla şöyle rahat rahat keyifli keyifli o güzel sesi dinleyelim.
0: Buyurun.

0: Sizin evi çok merak ediyorum. Çünkü şarkıların hepsi sizin. Aynı zamanda üretiyorsunuz. Çok heyecanlıdır diye düşünüyorum o üretme aşaması.
1: Evet öyle gerçekten bu arada. Yani biz aşırı keyif alıyoruz. Hatta bazen konser yapmaktan daha çok keyif
2: Tabii
1: alıyoruz
2: canım.
1: şarkı yapmaktan evde.
2: Bağımlılık gibi.
1: Zaten hep de biz salonda yapıyoruz stüdyomuzu falan. Yani öyle hani stüdyo için başka bir oda ayarlayalım, başka bir bina olsun falan olamıyor. Salonda her şeyimizi hani hemen elimizin altında olsun
2: Böyle çok
1: diye
2: rahat
1: yapıyoruz.
2: yayılabileceğimiz bir salon yani öyle yapıyoruz biz. Yani hep devamlı yatıp kalkıp film
1: Arada
2: izle, dizi
1: şarkı yapıp
2: izle,
1: falan.
2: müzik aç. Birden Göksu çok şey de yapar böyle dizi, çok kaliteli böyle film falan izlediği zaman genelde
1: Onlardan da
2: yarısında falan
1: besleniyoruz,
2: kalkıp
0: evet.
2: evet bir
0: Aa, harika.
2: aynen.
1: Ama bazen banyodayken falan da yapıyorum gelip.
0: O,
1: Saçımı
0: onu
1: kurutuyorum
0: çok
1: mesela.
0: yapan
1: Ah
0: duydum.
1: falan.
0: Onu çok
1: Neyse
0: yap
1: evet öyle bir
0: bilmiyorum.
1: araştırma sağlık gibi bir şeydi ben sanki okudum. Tuvalette, banyoda ya, o aslında insanın en çok sessiz,
2: Kendiyle
1: yalnız
2: kaldığı
1: kaldığı,
2: anı.
1: kendini
0: E peki
1: kaldı.
0: çok mahrem. Yine mahremiyet hani az önce
2: Fena da
0: Ankara ile ilgili de konuştuk
2: olabilir.
0: ya. Orada başka bir mahremiyet var. Bu
1: Olabilir,
0: söylediğinde de
1: evet.
0: bir mahremiyet var. Ben de çoğu konuğumda bu banyo tuvalet söylemini,
1: Nasıl
0: banyo tuvalet söyleme ama. Biraz daha
1: bir
0: kibarlaştırarak.
1: program bu?
0: Bunu da beğenmiş değil mi? Duydum yani tanıklık ettim ben de bunu ama sizin de şey o salon ortamı, o stüdyo ortamı, film seyrederek vesaire oralardan da oradaki yaşanmışlıklardan ya da senaryolardan etkilenerek de yapmış olduğunuz şarkılar var
1: Evet
0: anladığım
1: evet çok
0: kadarıyla.
2: var. Evet çok var.
0: Birbirinize yaptınız.
2: Var.
0: Ya da birbirinize
1: Var
0: böyle
1: tabii.
0: mesela şey vardır. Çiğdem Talu Melih Kibar aşkı. Telepatik yöntemlerle artık birbirlerine beste ve söz gönderir hale gelmişlerdi. Var mı buna benzer hikayeleriniz?
1: Var. Yani tabii daha çok benden var. Ben
2: Ben
1: daha
2: senin
1: çok böyle şeyler
2: şarkılarındaki bazı
1: yapıyorum.
2: düzeltmeleri yaparak sana mesaj veriyorum. Pus var en neti işte. Hani bir
1: Ha
2: öyle
1: evet
2: kavramızın
1: doğru.
2: üstüne yazılmış.
1: Aslında evet yani Mustafa'nın bana en böyle romantik hediyesi şarkısal anlamda pustur diyebiliriz yani. O böyle bir işte altyapısı müziğini yapıp bırakmıştı diyeyim bilgisayarda aslında. Geçen aylarda da hatta bunun hikayesinin bayağı bir geyiği oldu. İşte hakikaten tartıştık bir gün yani evde. Ankara'daydık
0: Gayet normal.
1: o zaman. Çok sıradan bir gün yani. işte bir an böyle çıktı gitti falan ama yani çok da onluk bir hareket değildir aslında. Çok öyle öfke falan yapmaz öyle hareketler. Neyse ben de böyle biraz tribe girdim falan. İşte biraz böyle neler vardı bilgisayarda bakayım derken Pusa bir şeyler yazdım. İşte şimdi gidersen diye diye tıkandım falan. Yani tabii ki o moda girdim ama öyle aşırı da yani şey
2: Tamam böyle
1: korkmadım
2: tamam.
1: şimdi o
2: Dramatize
1: kadar.
2: etmedik anladım.
1: Neyse sonra bir yarım saat, bir saat sonra falan gitti markete gitmiş geldi daha doğrusu
0: Anca
2: yani. İki tane poşetle geldim yani.
1: gide.
2: Markete gitmiş
0: Dönüşüm
2: diyorsun.
0: güzel olmuş ama.
2: Evet.
1: Böyle yorumlar falan şimdi ben bunu anlattıktan sonra sosyal medyada da işte abla drama queenlik seviyen şaharneymiş falan diyor.
0: Alt tarafı
1: Biraz
0: markete kadar gelir.
1: abarttı.
0: Gidebildiğim en uzak yer.
1: Aynen.
0: Pus'un sözlerini bir küçük hatırlatabilir misin bana?
1: Şimdi gidersen diye diye tıkandım. Arkama baktım. Sevgilim nerede kaldın falan diye
0: On
1: gidiyor.
0: yumurta bir
1: Evet.
0: yoğurt
1: Burada
0: falan
1: kaldım.
0: diye. Çok çok şeker hikayeler.

0: gerçekten. Peki şimdi yeni projelere gelmek istiyorum ben biraz. Biraz güncel ve günümüzden bahsetmek istiyorum. Var mıdır bizi şaşırtacağınız sürprizler?
1: Yani sürpriz olarak aslında şöyle, biz de kendimiz de şeyi seviyoruz yani, sadece

0: diye.
1: Evet. Onun bilgisi elimde.
0: İşte oradan şarkılar yayınlıyoruz şimdi. Böyle değişik coverlar falan yapıyoruz. Mesela ben şimdi Göksu diye, Goksu diye böyle başka bir kanaldan İspanyolca şarkılar yayınlıyorum falan.
1: Harika.
0: Sufle'den de devam ediyoruz.
2: Sufle'den de yakın zamanda ne var? Çıkmış olur mu bilmiyorum ama işte bir Teoman Tribute albümüne bir şarkı yaptık.
0: Gün
2: Gündoğar
0: Doğarken'e
2: Erken'e
0: yaptık. Böyle
2: yaptık.
0: tribüt albümler de
2: Evet,
0: heyecanlandırıyor.
2: onlar çok güzel oluyor ya. Yani coverlamak zaten aslında çok güzel bir şey. O
1: Siz de
2: adamı da
1: onu gayet
2: verince
1: güzel
2: tabii.
1: yapıyorsunuz. Peki biz Pus'tan bahsettik. Biraz o küçük kavganızın sonucunda çıkan şarkıdan dinleyelim mi onu?
0: Tabii ki.
2: Dinleyelim.

0: Yapay zeka müzik ilişkisini nasıl buluyorsunuz?
1: Güzel buluyoruz.
2: Yani
1: Yani daha çok Mustafa prodüktörlük yaptığı için o cevap
0: söz sende
1: versin bu
0: Mustafa.
2: Ya ben
1: konuya.
2: bazen evet ya daha doğrusu hani mesela kullanmadığımız sufleyi olmaz dediğimiz bazı besteleri mesela denettiriyoruz oraya. Yani mesela bu şarkı arabesk olsa nasıl olurdu? Bu şarkı rap olsa, ne bileyim işte R&B olsa nasıl olurdu? O ciddi bir kolaylık
1: Güzel
2: çünkü ben
1: fikir
2: hepsine tek tek
1: veriyor.
2: aranje yapmam lazım yoksa yani görmemiz için. Biz o şekilde kullanıyoruz. Hala müziğimize sokmuyorduk. Sokmuyor. Yani

0: Korkmayız büyük ihtimal ama çıkan isimler var. Bazıları da arkadaşlarımız hatta onların. Bence çok okey yani. Ben
1: Evet. Mertlik bozuldu gibi görmüyorsunuz
0: yok
1: yani.
0: canım. Yani bu da bir
1: Ya bence
0: alan yani.
2: beste orijinal olduğu sürece aslında ben
0: Evet.
2: okeyim.
0: Besteyi de evet oraya
2: Çünkü artık
0: yaptırırsan o
2: onu da
0: olmaz.
2: yaptırırsanız zaten oradan
0: E
2: sonrası
0: tabii.
2: başka bir şey oluyor ama beste orijinal olduğu sürece
0: Yani
2: bence
0: herkesin
2: sorun değil.
0: aranjör sevgilisi olmuyor, tamam mı?
2: Yani.
0: Mesela besteyi yapıyorsun, gerisi para yani artık ondan sonra. O parayı
2: Tabii mesela genç
0: veremeyip...
2: insanlar için şimdi öğrenci falan belki besteleri var ama öyle bir bütçesi olmayabilir. Yeni daha müziğe başlıyor
0: E tabii.
2: falan.
0: Belki öyle kendine bir yol bulacak, sonra daha kaliteli yapmaya çalışacak yani. Maddi
2: Evet.
0: manevi güçlenince.
2: Ama ilk duyduğumda ben şok olmuştum. Yani ilk böyle birkaç bestemiz işte denediğimizde bu nasıl olur, bu nasıl oluyor aranjası falan. Böyle gerçekten o sanki Black Mirror'daki hani ya bu bizi ele geçiriyor ne oluyor falan
1: Gibi değil mi? Bir
2: gibi bir şey
1: korkutucu
2: olmuştu.
0: geliyor. Bir
2: Yani.
0: kitledik bir ara evet.
1: Evet ama
2: Evet.
1: öte yandan baktığın zaman da yani hiçbir şeye böyle kesin bir şekilde hayır demeyip açık
0: Dememek
1: olmak da
0: lazım.
1: gerekiyor. Buna
2: Evet.
1: daha rahat cevap verenler yapay zekadan önce müzik yapanlar oluyor. Yani biz zaten
0: Evet. Hiçbir korkunuz
1: biliyorsunuz
0: yok.
1: yani bakın işte
0: Yapay
1: yaptığımız eserler
0: zekasız da yaptık.
1: yapay zekasız da yaptık. Yapay zekayla da yapabiliriz.
2: Evet,
1: Olmaz mı olsun.
2: üretebiliyorsan her
1: Baban
2: zaman.
1: nasıl bakıyor peki yapay zekanın işine diye? Hemen babaya bir atıfta bulunacağım. Çünkü benim çok sevdiğim bir şarkın Hatırla. Bestesi babana ait.
2: Evet.
1: Müzisyen mi diye sordum az önce sana. Aslında müzisyen değil ama
2: Yani
1: muhteşem bir
2: profesyonel değil.
1: beste.
2: Evet. Babam aslında beni müziğe başlattı diyeyim. Yani zaten biz hani evde işte annem radyoda Türk Sanat müziğini açıp mutfakta iş yapardı. İşte babam gitar çalar, şarkı söylerdi. Bize öğretirdi, gitar söyletirdi falan. Ablam da öyle. Zaten öyle bir ortamdaydık ama daha çok o beni işte klasik gitara özellikle böyle ben ağlaya ağlaya işte parmaklarım acıyor falan derken bile zorlardı. Sağ olsun. Oralarda işte beste yapmaya falan başladım ama işte o da böyle şimdi ben bu işi biraz daha profesyonelleştirdikten sonra artık arada şey böyle telefonu ses kaydında işte ıslık çalıp bir bak bir melodim var sana bak sana bir bestem var falan diye atıyor. Ben de onun üzerine Hatırla'yı yaptım. Yazdım daha doğrusu. Hatta İspanyolca falan yazmıştım. Sonra Türkçesini yazdım ama o geceyi böyle hatırlıyorum. Yani bu nasıl melodi ya falan. Ağlayarak
1: Muhteşem.
2: yazdığımı hatırlıyorum hatta şarkı. Çok etkilenmiştim. Ona böyle teliflerini tamam ödeyeceğim sana falan diye.
1: Ödüyor musun
2: Ödüyorum.
1: teliflerini?
2: Ödüyorum.
0: Ödüyorum.
2: Mesai.
0: Üç ayda bir küçük bir
2: Şimdi
0: miktar
2: yemeğe
0: diyorsun.
2: çıkarıyorum.
1: Ya çok şeker ama gerçekten buradan da anneye de babaya da sevgiler. Muhteşem bir şarkı olmuş. Bestesi olağanüstü.
2: Evet,
1: Senin
2: bence
1: annenle
2: de.
1: baban da var mı böyle şeyler?
0: Yok. Annem de güzel şarkı söyler ama kendi çapında.
2: Ama onların da Neşet Ertaş'ı mesela bana öğreten aslında Mustafa ve onun ailesi oldu. Öyle bir kültürden geliyor onlar da. Mesela Neşet Baba şarkılarını işte hatta sahnede de bazen söylüyoruz falan. Yani o taraf da aslında ikimiz harmanlamış olduk biraz
0: Evet,
2: yani değil
0: biraz
2: mi?
0: Doğu Batı sentezi mi demek istiyorsun?
1: Türkiye
2: Biraz
1: mozaiği
2: öyle oldu.
1: gibisiniz. Öyle bir evliliğiniz var. Senin çocukluğundan itibaren ev çok neşeli ve keyifli geçmiş anladığım kadarıyla. Herkes
2: Evet
1: böyle
2: çok
1: gitarlar,
2: şükür.
1: şarkılar söyleyerek. Senin de gayet aynı şekilde. Çocuğunuzu düşünemiyorum. Bambaşka bir şey de
2: Evet.
1: olabilir
2: Yani
1: ama.
2: müzisyen olmasa da böyle müziğe boğulup yeter artık falan diyecek kesin yani öyle bir şey olsa.
0: Bıkar.
1: Evet
0: Müzisyen
2: onu
0: olmaz o yüzden büyük ihtimalle.
2: belki tam tersi bilemiyorum.
1: Biz sizi baş başa bırakıyoruz diye. Siz bu konuyu bir
2: Yönetmen
1: konuş.
2: olsa en iyisi. Yönetmen olup bize güzel klipler, şeyler
0: Ya
2: çeksin. Nasıl
0: güzel.
2: fikir?
1: Tamam, buradan evrene bıraktık o zaman. Son olarak programımızın sonuna geliyoruz. Bir müzikalde görmek isterim çok. Çünkü
2: Ay
1: performansları
2: evet, ben çok
1: seslendirirken ben
2: isterim.
1: öyle bir hissiyat, öyle bir yansıma
2: Senden
1: aldım.
2: duymak da çok güzel bunu. Yani bir müzikal sanatçısından duymak çok güzel bir şey.
1: Estağfurullah.
2: Valla benim çok
0: Birlikte.
2: büyük hayalim yani.
0: Değil mi birlikte?
2: İnşallah olur. Hatta aynen birlikte neden olmasın.
1: Ben çok
2: Çok
1: sevinirim.
2: isterim.
1: Çok da hayal ettim şu anda sizler adına da senin adına da bunu. Çünkü
2: İnşallah.
1: müziğin yani şarkıyı söylerken onun içinde adeta ruhunla dans ediyor gibiydin. Şarkılarınız da hep öyle zaten. Kendi dinlediğim müzisyenleri de ağırlamaktan ayrıca keyif alıyorum. Ayağınıza sağlık,
2: Çok
1: ellerinize
2: teşekkür
1: sağlık,
2: ederiz.
1: sesinize,
0: Teşekkür ederim.
1: nefesinize, sohbetinize, aşkınıza
2: Ay çok
0: Ay, çok
2: teşekkür
0: sağ
2: ederiz. Senin de enerjine, muhteşem
1: olun.
2: sorularına.
1: çok beğenildi bugün.
2: Sohbetine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk geldiğiniz
1: çok,
2: için.
1: Çok teşekkürler. Yine böyle bir notalarla dans ettiğimiz başka projelerde denk gelmek dileğiyle diyorum inşallah. Efendim. Bugün sufle ritmiyle ritim tuttuk. Haftaya bakalım. Yine

Merhaba dostlar. Bazen dağlardan sesleniyoruz 2000 metrelerdeki halk sanatçılarımızın, kültür insanlarımızın yanından, bazen de obalardan. Antalya'nın Döşeme Altı ilçesindeyiz. Fatih Burdurlu, Şakir Şahinkurt ve Musa Yenilmez'den önce hadi gençlere kulak verelim. Deniz Dinçel, öğrencileri Fatma Nur Şengül ve İsmail Sivrikaya ile birlikte çalıyor.

0: Çocuklar yağmurla geldiniz ya. Böyle şıkır şıkır şıkır yağmur sıstırı. Kayda da girmiş olabilir ama çok son derece doğal bir ortam oldu bu. Deniz, senin öğrencilerin değil mi?
1: Evet, evet hocam. Bu yıl mezun olacaklar. Hatta bugün de mezuniyet günleri.
0: Aa, kutluyorum
1: onlarla
0: sizi.
1: Geldik.
0: Ne hoş. Böyle iki tane genç arkadaşımız Antalya'da yerel müzikleri çalıyorsunuz. Bu harika bir şey. Sen Cengiz'in kızı mısın?
2: Evet.
0: Profesör evet. Oldu değil mi? Baban bölüm başkanı
2: evet,
0: mı?
2: Evet.
0: Ne güzel. Baban, senin amcan benim dönem arkadaşım. Evet. Bayram Şengül.
2: Evet.
0: Erzurum Radyosu'ndan.
2: Evet. Amcama da buradan selam vermek
0: ya, babanla da çalıştım ben şeyde, TRT'de. Ondan sonra siz o zaman torun oluyorsunuz bize. Kutluyorum valla, çok güzel. Ne çalalım şimdi?
1: Antalya yöresinden bir türküyle devam edelim.
0: Tamam.
2: Çek gemici gemileri diyelim.
0: Çek gemici gemileri. Aa, uzun süredir okunmayan bir türkü bu. Hadi o zaman.
3: Hadi. Toroslarla çevrili Döşeme Altı Ovası 300 metre rakımda 500 bin yıl önce Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden Karayim Mağarası'na, antik döşeme yolundan Selçuklu'ya ve günümüzün yerleşik yörüklerine uzanan halılarıyla meşhur Akdeniz'e komşu bir kültür bölgesi. Haydi çocuklar, Akdeniz'e karşı çekelim bakalım gemileri.

Yöre düğünlerinin aranan sesi Fatih Burdurlu, genç yaşına rağmen yöre türkülerine hakim sesiyle, bakın, okunması zor eserleri okuyor.

0: Arkasından bir basma seneye gider.
1: Sahibi unutulmuş Türklerimiz tabii gökten zembille inmedi dostlar. Coşkudan, acıdan ya da güzelliklerden ilham alıp birileri yaktı bu türküleri. Fatih de işte kendi yaktığı bir türküyü çaldı bize.

0: Çok güzel.
1: Eyvallah abi.
0: Senin mi bu?
1: Benim abi.
0: Oo, gönlüne sağlık.
1: Naci sana yazar söylerim. Bugüne nasipmiş. Hiç okumamıştık.
0: Hiç okumamış mıydın?
1: Sümer abi hiç okumamıştık.
0: Aa, çok hoşuma gitti. Güzelmiş valla.
1: Saygılar
0: vallahi.
1: Abi.
0: Tek Ezol tatması tarzında.
1: Seni sevdiğim için sana saklamıştık.
0: Aslanım benim.
1: Eyvallah abi.
0: Tek Ezol tatması tek tarzında yapmışsın. Çok güzel olmuş ya.
1: Güzel abi. Sözler hoş.
0: Senin bir de baban var ya. Babanla da şöyle bir çalıp söyledim sana.
1: Tamam.

Geçen bölümde yayınladığımız ve 90'lı yıllarda kendisinden derlediğim İlvanlım Bedirik türküleriyle tanıdığınız Musa Yenilmez'e inanın doyamadım. Şimdi ondan hiç duymadığınız bir türkü yayınlıyoruz size.

0: Bu duyguların dile gelmesi, işte kilimlerdeki o kadınların
1: Evet.
0: duygularını, hasretlerini, sevdiklerini, beklentilerini nakış nakış halılarda yapmaları ya da böyle türkülerde bu sevgilerini işte oraya mesaj vererek anlatmaları beni çok etkiliyor Musa abi.
1: Anadolu'da iletişim çoğunlukla nakışlarla doluyordu.
0: Evet.
1: Nakış alışverişinde de iletişimler oluyordu. Türkülerle o çevirme halay çok önemli bir halaydır.
0: Evet.
1: İnsanlar, kızlar ve erkekler birbirlerini oralarda tanıyorlar.
0: Sosyal ortam.
1: Sosyal bir ortam. Yani bu yadsınamayacak bir şey. Kadın erkek ilişkisi yadsınamayacak bir şey.
0: Tabii.
1: Oralarda birbirleriyle ilişki kurabiliyorlar. Birbirine laf atabiliyorlar. Gönlü varsa karşıdan da cevap veriyor.
0: Evet.
1: Mesela yani.
0: Evet.
1: O bir sosyalleşme
0: Evet.
1: aracın.
0: Kuzu sesleri geliyor, duyuyor musun?
1: Evet, bizim kuzulardandır
0: Bizim
1: o.
0: kuzulardandır. Killik köyü burası. Tam
1: Killik.
0: bir işte Antalya'nın Döşemealtı'nın bir
1: Evet.
0: köyü. Gerçekten tam bir Anadolu köyü ve Döşemealtı
1: Evet.
0: kilimlerinin üretildiği köy. Şu an bulunduğumuz ev konak da bu kilimlerin üretildiği bir konak. Seni burada ağırlamaktan çok mutlu oldum Musa abi.
1: Rica ederim canım ben. Ben de çok
0: Sana
1: mutlu oldum.
0: uzun ömür diliyorum.
1: Amin. İnşallah.
0: Sağlık diliyorum.
1: Hep birlikte.
0: Hep birlikte. Kalbimin en ortasında, pamuklar içinde korumadasın.
1: Biliyorum. Sen de benim için aynısın. Canım benim.
2: Sevgili dostlar, döşeme altından ayrılırken sizin için dolu dolu renkli bir bölüm çektiğimizi düşünüyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hepinize sevgiler. Hoşça kalın.

Ben Oktay Üz. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.

0: Ne yaptınız arkadaşlar? Dinlenebildiniz mi akşam?
1: Abi güzeldi vallahi, dinlenmedi.
0: Vallahi. Ya bu kadar Konya'nın bu kadar güzel olduğunu var ya bilmiyoruz. Kimse bizi götürmemiş. Hep şehir merkezinde takılmışız. O işte konserler olduğunda gelip. Bence bu programın en keyifli yanı bir şehri tanıyoruz yani. Nerede ne var diye.
1: Uzun uzun kalabilme fırsatımız oldu değil mi?
0: Aynen. Coşkun'un?
2: Doğayla iç içe abi. Güzeldi.
0: Coşkun zaten dün nefes ala ala böyle yürüyor. Hatırlıyor musun böyle? Oh. Aynen. Şehir merkezinde temiz hava biraz zor. Yani, tabii ki bu kadar binanın arasında. Nasıl bugünkü görev kağıdımızı alalım mı? Nereye gidiyoruz? Görev kağıdımız arkadaşlar. Süleyman bunu sen oku. Buyurun.
3: Bugünkü durağınız Kyoto Japon Parkı.
0: Kyoto mu?
3: Kyoto. Bu bölümde sizden istediğimiz çok net. Parkı adım adım gezin, doğayı hissedin, detayları keşfedin. Her köşesi size başka bir ilham versin.
0: Benim aklıma şöyle bir şey oldu. Mesela böyle şey parklar olur ya, Japon balıkları olur böyle bazı parklarda.
1: Bir yememiş acaba?
0: Sanki öyle bir yani his. Kyoto Japon Parkı. Acaba Japon balığı mı var bir sürü de?
3: Benim hiçbir fikrim yok. Ne var?
1: Benim de bir fikrim yok ya.
0: Kyoto Japon Parkı. Hemen bakıyoruz.
2: Yorumlarda 4 puan aldı.
0: Bu Japon... Aha işte Japon evi gibi. Aha işte bu. Bak bir şey söyleyeyim. Aha Japon evleri. Japon kayığı. Bence Japon balığı da var.
1: Bu durumda Japonya'ya gitmemize gerek yok. Konya'ya gelebiliyor muyuz yani?
4: Ha, bir şey buldum. Bir okuyalım neymiş. İstanbul yolu üzerinde bulunan park 27 Ağustos 2010 tarihinde açıldı. 36 bin metrekare alana kurulan Japon Kyoto Parkı, Konya turizmine katkı sağlaması ve Japonya'nın Kyoto şehri ile Konya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılmış.
1: Güzel yapılmış. Yıkım yola değil şu.
4: Abi her şehrin bir kardeş şehri var zaten.
0: İkisi de K ile başlıyor. Konya'nın Kyoto. Benzer özellikleri de vardır bence.
4: Bahçeyi süslemesinde köprülerin yanı sıra kamelyalar, Japon geleneklerine uygun fener ve lambalar, su kuyuları, minik adacıklar, yürüyüş yolları, seyir alanları, inişli çıkışlı tepeciklerden faydalanılmış. Ufak büyüklü taşlarla bahçeye hayat ve anlam katılmış.
3: Bayağı detaylı yapmışlar. Mekanı keşfederken 30 dakikalık bir müzik performansı gerçekleştirin. Müziğiniz parkın ruhuyla bütünleşsin. Sadelik, dinginlik ve doğayla uyum ön planda olsun.
1: O zaman Japon müziklerini yapalım.
0: Pentatonik müzik yapalım. İyi güzel. Başka ne yazıyor?
3: Görelim. Kameralar sizi takip edecek. Siz sadece akışa bırakın.
0: Tamam.
1: Tamamdır.
3: Rotanız müzik, yolunuz açık olsun.
0: Bizim Karadeniz'deki tulum, bir Lazların çaldığı tulum var, bir de Hemşinlilerin çaldığı tulum var. Yani Lazların kaydeleriyle onların çok farklı. Parmak vuruşları farklı. Ama çok zor bir enstrüman işte. Ya abicim, tuluma göre, mesela bazen konserlere gidiyoruz ya, tuluma göre, mesela o gün tulum keyfi mesela, hava soğudu, tulumun keyfi sol diyezden işte 3,5 neyse işte tesse bütün enstrümanlar ona çekiyoruz. Ondan sonra hava bir açıyor, durum oluyor 442, biz kalıyoruz geride. Ondan sonra diyorlar ki bunların akordu bozuk. Aslında ilkel saz, çok ilkel bir saz. Ya bir şekilde olmuyor yani.
1: Ama o da öyle lezzetli abi. Şimdi ona 50 tane çeşit çıkardılar. Yok telefondan çalınan versiyon yok. Güzel, teknolojiye böyle yani şeyler olması güzel ama orijinalinin yerini tutmuyor abi. Hiçbir şekilde ben öyle düşünüyorum. Hani gitarı midi klavyeden çalmak gibi bir durum herhalde.
0: Bence tulumun o şey içindeki hani o oğlakla yapılıyor ya, keçi oğlakla mı? Yani, yavru keçiyle de.
1: Evet, evet.
0: Onun derisinin oldu yani deri o oğlak nerede büyüdüyse yani diyelim Hemşin'de büyüdü o oğlak. O tulumu orada çalacaksın.
1: Aynen.

0: oğlumu alıyorsun İstanbul'a getiriyor, olmuyor.
1: Hava değişimi oluyor.
2: Hava değişimi.
1: Öyle var mı? Öyle var mı?
3: Bunun şişirdiğimizde kaç saat havası üfleyip çalabiliyoruz tek seferde?
0: Tek seferde derken
3: yani sürekli şişiriyoruz ya, üflüyoruz.
0: Yani 5 saniyede bir yapman lazım değil mi Eke? Değil mi Mustafa?
1: Evet.
0: 5 saniyede bir üfleyeceksin herhalde.
1: Evet, sıcak hava göndermen gerekiyor ki değişik olsun.
0: Ama ben sana bir sistem daha vereyim. Kompresör takarsınız diye de bir kompresörle iş halledersin. Tulum güzel bir enstrüman.
1: Az bir yolumuz kaldı bu arada. Geldik sayılır abi. Ne diyorsun? Şimdi heyecanlı mıyız?
0: Valla Japonya çok uzak diye bilmiyorum ama bu Konya'da Konya'daki Japonya biraz yakın oldu herhalde. Az kaldı. Geliyoruz Kyoto Parkı'na.
4: Yakın yerde gördük işte.
0: Kyoto Parkı'ndaki konserimizde görüşmek üzere arkadaşlar.

0: Vay be, Japonlar yine yapmış çok inanılmaz
1: ustalar ya.
0: Ama bence mimarisini Japonlar yapmamıştı. Türkler yapmıştır da. Japon mimarisi diyelim.
2: Kendinizi Japonya'da gibi hissettik biraz seni.
3: Benim lakibi Japonya'ya değmiştir ya, bir tanışılmıştır en azından.
0: Yani şey, var. Mimari konusunda olabilir ama ağaçlar konusunda bende bizim...
3: Yok abi, ağaç bizde yani.
0: Ağaç işi bizde yani.

0: Çok güzel ya. Yani Konya'ya böyle bir şey kimin aklına geldiyse aferin ona. Babuklara bak hele ya.
1: Abi kocaman kocaman ya.
0: Oytaranın balıkları büyüklü misiniz he? Ne yapıyorsunuz? Bunlara yem vermeyin dediler biliyor musun? Niyeymiş? Yiyince ölüyorlarmış bunlar. Hadi. Başka şeyler yiyince. Kendi yemleri vermiş bunlar.
1: Hadi ya ekmek yemiyorlar yani.
2: Aynen.
1: Abi şuna baksana balık bu kadar ya.
0: Balıklara yem...
3: Bayağı bir yarım metre falan var herhalde o.
0: Kendileri
1: yiyorlar.
0: Balıklar size konser vereceğiz. Kaybolmayın tamam mı? Geliyoruz.

0: ama çok güzel ya. Yeşillik, on numara. O böyle barakalar var, küçük küçük. Ailece giriyorlar. Yemeklerini, herkes pikniğini yapıyor falan. Ne güzel ya.
1: Konya'nın içinde başka bir şehir var gibi.

0: Bence her şey güzel. Mekan belli. Birincisi o balıkların hani o ilk yeri gösterdiğiniz yer. İkinci yer burası. Arkadaşlar bence toplanalım. Hemen çalmaya başlayalım. Japon balıklarına ve Konyalı misafirlerimize Kyoto Japon Parkı'nda türküler söyleyelim. Aslında ne güzel değil mi? Türkü söylüyoruz Japon Parkı'nda. Kardeşlik köprüsü dediğimiz bu olur. Toplanalım konsere.
1: Başla, çalmaya başlayalım.
0: Hadi bakalım.

0: Ağzına yürüne sağlık Süleyman.
1: Evet, Aşık yine, Veysel'den güzel bitti.
0: Yani. Değil mi? Aşık Veysel deyince de akan sular duruyor. Umarım Aşık Veysel'e layık bir okuma ve çalma yapmışızdır.
1: Umarım yani hakkını vermişizdir. Yani çok büyük bir üstadın eserini çalmak yani böyle bir sorumluluk da aynı zamanda.
0: Ne güzel ki Türkiye'de böyle büyük ozanlarımız yetişmiş Anadolu topraklarında. Kıyı Sultanlar, Aşık Veysel'ler, Mahsuni Şerifler.
1: Her biri ayrı bir
0: keyif. O kadar şanslıyız ki aslında baktığı. Türkiye'li olmak büyük bir şans. O yüzden Türk olduğumuzdan da gurur duyuyorum. Türkiye'nin türkülerini söylemekten de
1: keyif alıyoruz.
0: O zaman diğer şarkımıza, türkümüze geçelim.
1: Geçelim.
0: Bakalım ne söyleyeceğiz bundan sonra.
1: O da sürpriz olsun.
0: Sürpriz olsun.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede
1: şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

Bravo. Ellerinize sağlık. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerimiz, TRT Müzik izleyenlerimiz. Bu akşam da Aşikar programıyla huzurlarınızdayız. Yine birbirinden güzel eserlerden oluşan bir repertuar hazırladık siz kıymetli izleyenlerimiz için. Acımaşıran makamıyla başladık. Şimdi başka bir makama geçiyoruz. Biraz daha güncel bir eserle devam ediyoruz. Buyurun arkadaşlarım.

Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Ellerinize sağlık. Şöyle eskileri yad ettik. Yine güzel eskilerden bir şarkı gelecek. Seni yakacaklar benim yerime diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Elinize, kolunuza, yüreklerinize sağlık. Şimdi birazcık hareketleniyoruz. Güzel bir eser geliyor. Bakalım ne geliyor.

Fıkır fıkır çok güzel bir şarkıydı. Ellerinize kollarınıza sağlık. Biraz flamenco bir tarzda oldu bu güzel şarkı. Şimdi daha popüler, daha nostaljik eskilerden bir şarkıyla devam etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sevgili Nilüfer'den ben bunu ilk çocukken dinleyip öğrenmiştim. Onu da buradan saygıyla, sevgiyle hatırlayalım istedik. Yine hareketli bir şarkı. Buyurun.

Teşekkür ederim. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Elinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Sevgili Zerrin Özer'in yorumladığı çok güzel bir şarkı. Ben de yorumlamaya çalıştım. Teşekkür ediyorum zarif davranışınız için. Şimdi başka bir tarza geçiyoruz hemen. Havamızı değiştiriyoruz. Haydi buyurun.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Boracığım, senin güzel Hicaz Taksim'in içinde sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden Aşikar programıyla görüşmek ümidiyle diyoruz. Müzikle kalın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın efendim.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Teşekkürler. Stüdyoda çok değerli alkışlar. Normalde tabii alışığız. Sahnede söyleyip çok fazla alkış almıyor ama burada ekran başında sizi de hissediyoruz. Herkese tekrar merhaba, iyi akşamlar. Sinan'la sahnede yeni bir bölüm. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. TRT Müziğin en genç, en değişik, en çok izlenen, en dinamik programına hoş geldiniz bayanlar baylar. Bugün Sinan'la sahnede çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Yani şöyle, daha içeride de söyleyeceğim de muhabbette. Yani bir var bir yok gibi gözükse de hep var. Bu olayları, bu damar işini başlatan ilk şarkıcılardan biri. Herkesin çok sevdiği. Kimsenin bugüne kadar arkasından kötü bir şey söylediğini görmedim. Zaten gururla yürüyor. O yüzden saçları da diken diken. Tabii bu ilginç bir benzetme oldu ama müthiş bir çocuk yani gerçekten. Hem çok yetenekli hem çok sevimli bir kardeşimiz. Hem de her zaman herkese hem yeteneğiyle hem vefasıyla kılavuz olmuş bir isim. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası, Sinan'la sahnede bu hafta Emir Kan!
1: Hoş geldiniz.

0: Emir Kan gerçekten kan ağlatıyor. Hoş geldin.
1: Canım benim, ne haber? Sinan'ım.
0: Vay be. Neler oldu böyle? Ya enteresan bir adam gerçekten arkadaşlar. Yokmuş. Sanki yani yıllarda bir şey yapmıyor. Bir yandan da hep gözümüzün önünde. Bir yandan bir geliyor bir ortama. Mesela hiçbir arkadaşını kırmaz. Hani bir şarkı söyle Emir Kan. Bir şarkı söyle diye başlar. Konser, Emir Kan konserine döner.
2: Her zaman ya.
0: Dur mikrofonla. Mikrofonu duymuyor.
3: Her zaman ya.
0: Ya inanılmaz. Ya nerelerdesin hani? Şarkı çıkartmak olarak. Öbür türlü her yerde varsın da.
3: Vallahi aslında.
0: En son ne zaman?
3: En son bir tane bizim Mustafa Cici ile beraber bir tane Yüreğim Dere Var diye bir şarkı yaptık ama 2 sene evvel öyle bir tane tekli yaptım.
0: Tekli yaptın ama o şu Emir Kan Slow Olur Musun? Abi enteresan değil mi? 20 sene evet, önceki yani şarkı.
3: Zaten bizim dostluğumuz zaten.
0: Aynen.
3: Nereden ben baksan.
0: Aynen. Lise daha yeni bitmişti bana herhalde.
3: Aynen öyle.
0: Esmer Yarim kaç yılı?
3: Esmer
0: Altılar
3: Yarim.
0: Var. 2006 olabilir mi?
3: Yok o 2006 doğru. 2006 ama şey mahşere kadar 2000 yılında çıkmıştı.
0: Of.
3: Hatta sen bana bir tane rast şarkı verecektin. Evde oturduk filan.
0: Ay evet
3: tane
0: ya.
3: Rast şarkı baktık filan.
0: Her an bayrak.
3: Param var. Yetişip çıkışmamıştı sana filan.
0: O zaman çıkmıştı. O zaman belki ben şarkı al diye ben para veriyorum sana benden şarkı al diye.
3: Çok güzel şarkıydı hatırladım.
0: 2017, 17'ymiş.
3: Hayır 2000 kaç biliyor musun? 2000, ha, 2003. 2003, 2004.
0: Ha, yavaş yavaş para istemeye başlamış olabilir.
3: Canım
0: şimdi hatırladığım
3: ya.
0: Şeyler Erhan Bayrak, Berksan, evet. Kutsi.
3: Aynen öyle Kutsi. Biz zaten karşılıklı oturuyorduk zaten aynı sitede.
0: O siteyi hatırlıyorsun değil mi?
3: Adı üzerinde Hareket Sitesi.
0: Hareket Sitesi. Ay ne günlerdi ya. Peki ama Emo hani çok küçük yaşta çıkmışsın demek
3: çok,
0: hesaplarımıza
3: çok.
0: Göre. Yani 19 falandır hadi ilk kalbi şarkı.
3: Şöyle söyleyeyim sana. Daha garibini söyleyeyim sana. Belki de çok bunu hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
3: Tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan 82 yılda film filan yaptım ben ya.
0: Allah
3: tabii,
0: Allah.
3: Tabii. O zamanlardan albümlerim var. Ne resmen sahnede doğmuşum öyle söyleyeyim.
0: Ama ilk patlayan mahşere kadar mı?
3: Mahşere kadardı.
0: Yıl?
3: Yıl 2000 yılıydı.
0: Tam 2000.
3: Tabii 2000 yılıydı.
0: O zaman tam pop furyasının değil mi?
3: O zaman da ben zaten konservatuvarda okuyordum.
0: Vay be ne güzel. Oh, inanılmaz. O zaman her şeye şahitsin yani.
3: Tabii.
0: O yüzden.
3: Ya kilometren fazla.
0: Çok fazla ya. Aynen.

0: Seviyoruz, satamıyoruz da.
1: Hayır, şeye baktığınızda, yaşa baktığınızda aslında bir hani normal 52 yaşındayım ama yani 70'lik kadar varım.
0: Aynen öyle ya. 70-75 yaşına kadar öyle, yaşamış.
1: Öyle öyle.
0: Ama 52 öyle. Enteresan. Yani tabii başka işlerin de var ama
1: evet.
0: Hani böyle belli bir dönemde galiba bir kızdın, küstün bir dönem.
1: Aslında kızmadım. İşte o dönemde başka işlere bulaştıktan sonra mecburen...
0: Oradaki bırak. İşler sana kızdı. Biz de oraya öyle diyoruz.
1: Oradan besteler yapıyorduk zaten. Şöyle işte o dönemde zaten işte bir sektör değiştirdim ben. Sektör bir ağır bir sektöre girdiğim için kafamı kaldıramadım.
0: Aynen. Vinçler yani falan.
1: Bakın her yerinde uçuk var zaten.
0: Ay maşallah. Stresli mi onlar?
1: Çok stresli.
0: Ama dışarı hiç yansıtmıyorsun ama ya. Nasıl bir tabii. karakter bu ya?
1: Ya ben böyle çok şeyi...
0: Hep iç seni görünce mesela insan gülüyor ya.
1: Tabii tabii. Sanki böyle hani...
0: Hep pozitif.
1: Evde bir beste yapar.
0: Aynen öyle ya.
1: Hafta sonları sahneye çıkan bir adammış.
0: Seni öyle büyük şeylerin hani... O kadar çok işin sorumluluğunda gördüğümde şaşırıyorum yani tabii
1: evet,
0: ama o da
1: ederim.
0: Başka bir ekmek kapısı tabii yani evet. insanlara. O da çok değerli ama hani böyle bir ya yine böyle bir Amerikan slovu gelecek dediğim şeyler geliyor herhalde yakın zamanda.
1: Arada tabii yapıyorum. Şimdi bir tane
0: Şimdi Volga ile bir çalışmamız var herhalde.
1: Evet sevgili Volga ile bir tane yaptık. Zaten
0: çıkacak.
1: Bir tane bir televizyon projesi geldi bana, teklif de geldi.
0: Hmm. Şarkılı türkülü bir şey mi?
1: Evet şarkı. Şöyle sevgili Bilal Özbilgen'in hazırladığı sunduğu bir program ben sunacağım. Böyle aslında senin programa yakın ama biraz daha işte sanatçıların hayatını araştırıyoruz.
0: Ha.
1: İşte geçmişi.
0: Amerika'nın penceresi.
1: Evet o oldu gibi. Yine inşaat var bu farkında mısın?
0: Ay mı yine? Neyse Emo'cum bugün bol bol seni çok özledim çünkü sen.
1: Ben de seni çok
0: sokakta,
1: seviyorum.
0: Sokakta zaten hani çok estağfurullah sağ olasın. Hani çok değerli bir sesin var. Çünkü bu damarları ederim. İlk başlatan adamlardan birisi
1: çok
0: çünkü.
1: Ederim.
0: O yüzden hani hazır gelmişken Ercan Sağaçlı demişken herhalde İzel'e de bir gidelim oradan.
1: Tabii oradan bir
0: avuçlarım kanıyor.
1: Ama bir parantez açmam lazım. Ercan Sağaçlı hakkında bir şey söylerken gerçekten şöyle diyordum. 90'larda bir pencere açtı gerçekten de. Ama şunu da çok samimiyetle söyleyebilirim. Bunu hazırlayıp da gelmedim. Sen de Türk müziğine smoking giydirdin.
0: Eyvallah. Bak, sağ ol.
1: Gerçekten. Çünkü yazdığın sözlerde, şimdi ben de besteciyim. O derinlikleri biliyorum. Hani senin bu kadar hızlı derinliklerden bu şarkıları alman.
0: Eyvallah.
1: Yani senin iş dünyanın çok büyük olduğunu gösteriyor.
0: Sağ ol.
1: Çünkü bu kadar şarkıyı, bu kadar hiti doğurmak. Hitlerin içinde hani şarkıların sözlerin içinde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir şarkının içinde dev dalga diyor mesela.
0: Evet.
1: Anlamanız mümkün değil. Yani gerçekten yani arkası dev dalga. Mesela söze bakar mısınız yani? İşte biri bana gelsin. O da
0: aynen.
1: sensin. Mesela şarkı sözlerine
0: gözümde bir bak, damla arkası dev dalga.
1: Ya böyle bir şimdi bunları yakalamak çok önemli.
0: Eyvallah, sağ ol.
1: Yani ben Türkiye'de çok önemli bestecileri seviyorum, sayıyorum ama gerçekten de
0: ol,
1: sen
0: çok
1: Türk müziğine smoking giydirip ve başka
0: çok
1: bir çağ atlatan.
0: Güzel bir laf, hoşuma gitti. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol Emoç. Bayanlar baylar şimdi Amerikan'dan Avuçlarım Kanıyor Sinan'la sahnede.

0: Vallahi stüdyoda hem ambiyans hem alkış hiç bu kadar olmamıştı Emo.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Vallahi ben de uzun zamandan beri şarkı söylüyorum.
0: Özlüyor hatta musun?
1: Çok.
0: Sahnede özlüyorum. Olmayı da özlüyorsun değil mi?
1: Çok özlüyorum aslında sahnede olmayı da. Yani işte fırsat verilirse çıkacağım.
0: Sen istersen çıkarsın zaten. Öyle bir şey
1: vallahi
0: yok yani.
1: Vallahi niyetim var aslında da böyle ama hani...
0: Ya butik böyle bir smokinli geceler, Emirkan geceleri. Evet, baksana vallahi şu avuçlarım kanıyor, piyano başında biri smokin evet falan hani...
1: Evet.
0: Çok, çünkü o şeyi çekemezsin artık hani o mekansal durumu biliyorum evet, ama hani evet özel böyle işte Amerikan'la bir gece gibi. Hani evet, Barbra Streisand falan da yapıyordu onu.
1: İnşallah.
0: Çünkü bu bir tutku, bu tutku.
1: Çok güzel ya. Valla şarkı söylemek çok güzel bir şey. Beste yapmak çok güzel bir şey. Sen zaten bunun ta dibindesin. Biliyorsundur. Yani
0: evet,
1: kopamazsın.
0: Yani o çok o bir zehir gibi yani.
1: İnsan bırakamıyor. Evde oturuyorum, ara sıra şarkılar söylüyorum. Besteler yapıyorum.
0: Şarkı yaptın mı son zamanlarda?
1: Yaptım.
0: Yaptın.
1: Yaptım. Aynen. Arada yapıyorum zaten. Hatta sanatçı arkadaşlarıma da veriyorum yani. Arıyorlar zaten. Benim zaten böyle arada muhakkak ararlar. Var mı şarkı?
0: Var mı bir şey? Evet.
1: Var mı şey? Böyle, hadi var diyorum. Sen, bak yeni yaptım diyorum.
0: Sen şu meşhur, çok meşhur diğer şarkı sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını bir top 5 yapsan, ilk 5 yapsan evet, neyse. Evet. Sen neyi sayarsın?
1: Valla
0: Ebru Gündeş'lerde var.
1: Ebru Gündeş'te şey, ayrılmasaydık evlenir miydik? Azap diye bir şarkı var.
0: Evlenir miydik abi? Evet.
1: Azap diye bir şarkı verdim.
0: Azap.
1: Demet Akalın'da Esmer Yarim Seven Kızın Romanı.
0: Aa.
1: Gururum. Ondan sonra...
0: Esmer, bugün Esmer Yarim var.
1: Aa, okuyalım Esmer Yarim'i.
0: Aynen, birazdan evet onu yapalım. Çok var değil mi sanatçı?
1: Evet evet, çok verdim ya. 250'ye yakın bir eser vermişliğim var ya piyasada.
0: Maşallah.
1: Evet ama hani böyle kendi yağında kavrulan şarkılar diyorum ben onlara.
0: Sonradan patlayanlar oluyor çok
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Sonradan çok patlayanlar oluyor. Evet. Ama senin tabii ki şimdi asıl birazdan Esmer Yarim yapacağız ama hani dediğimiz gibi 2000 yılına gidiyoruz.
1: Evet.
0: Ve ilk pop müziğin patladığı yıllarda senin de ilk patlamana mahşere kadar diyebiliriz herhalde.
1: Evet evet. O şarkı çok önemli bir şarkı benim hayatımda.
0: O zaman artık bir mahşere kadar zamanı diyorum ben.
1: Hadi bakalım.
0: Yoksa TRT müzik ekranlarını telefonla gerçekten rahatsız edecekler.
1: Evet evet. Bu şarkı oturarak da söylenmez. Bir ayağa kalkın.
0: Aynen. O zaman şimdi Emirkan ve Mahşer'e kadar...

0: Hem o.
1: Şarkı bir de nitro şarkı, farkında mısın?
0: Aynen böyle? Öyle.
1: Ben böyle sahneye çıktığım zamanlarda, böyle eski dönemlerde şarkıyla bu çıkıyordum ama bakıyorum böyle insanlar oturuyor. Hemen böyle şarkı gecede 3 defa söylerdim.
0: Evet,
1: ya kalkın ya bu akşam.
0: En az 3. Ya o düğünde de en son Eren Bayrak'ın evet, kız evet. Kardeşim diye sevgilin Neşe'cim, o da mutlu olsun burada.
1: Evet evet. Eren'den paramızı çıktı. Alamadık ama.
0: Bedava değil mi?
1: Bedava.
0: Mahşere kadar yine bir 3 kere falan söylediler sana o gün.
1: Ya bir de sen de ne esnafkardın ya.
0: Hemen güzeller için.
1: Yani arkadaşım bir bağladın gerçekten. Hani,
0: aynen.
1: Hani bir düğünüm olursa seni davet etmek aynen. isterdim yani.
0: Ya güzeldi ya. Yani bu mahşere kadar söz müzik senin mi?
1: Yok sevgili Ercan Saç, Hakan Altun.
0: Şaka
1: bir
0: yapıyorsun.
1: De şarkının şeyi de ortaklığı şöyle, bir de anonim var şarkının nakaratı da. Ay le le le le, ay le le le, Arapça bir şarkı. Ay le le le.
0: Aldınız mı o zaman izini?
1: Tabii,
0: anonim mi
1: anonim zaten.
0: Ha, o zaman şey yap, gerek yok.
1: Evet, evet.
0: Yani burada müzikte Ercan Saatçi, sözde Hakan Altun yazıyor.
1: Sözde Ercan Saatçi.
0: Ay pardon, müzik Hakan Altun yazıyor.
1: Müzikte intro Hakan Altun ama intro. Müzik zaten şey.
0: Anonim.
1: Anonim.
0: Vay be. Evet. O gün, peki hatırlıyor musun o günlerde hani... Keşfedip de sana getiren Ercan abi miydi? Ne olmuştu? Nasıl olmuştu?
1: Ya aslında biz bunu Seed Spor'a yaptık önce.
0: Şaka yapıyoruz.
1: Evet. İsim vermeyeceğim. Bir sevgili Seed Spor'a yaptığımızda bize arabalar gönderecekler hediye. Bu şarkıyı yaptık. Ondan sonra şarkı, sonra dedik ki ya biz kendimiz yapalım. Sonra benim başka bir şarkı da çıkıyordum aslında ben.
0: Kısmete bak ya.
1: Evet, ben slow bir şarkı da çıkıyordum şey. Ben mecburum sana diye bir slow şarkım vardı. Onunla çıkıyordum.
0: Aa, bu da çok meşhur ama.
1: Evet, o da iyi gitti zaten. Sonra dedik ki bu şarkı baktık bize döndü. Yapmıyor işte. Siirt Spor'a yaptık. Sonra kendimize yapalım dedik böyle.
0: Sen Siirtlisin bu arada.
1: Siirtliyim evet.
0: Tüm Siirt'e de buradan.
1: Evet.
0: Orada da selam. Çok izleniyoruz. Başka müzik kanalı izlenmiyor zaten. Çünkü
1: evet, evet.
0: Türkiye'nin her yerinde bir tek TRT müzik var. Siirt'e de biz yakın zamanda... Siirt'e değil de yakınlar Bitlis'e gittik.
1: Evet.
0: Yakın zamanda Bitlis'te bir Anadolu Şenliği'nde konser yaptık. Tüm oradaki vatandaşlarımıza selamlar gönderiyoruz
1: çok
0: burada.
1: Çok özel bir şehirdir Siirt.
0: Siirt.
1: Çok özel bir kutsal şehirlerden.
0: Nasıl bağın? Hani Siirt'le nasıl bağın? Aile bağında bir daha koyun ama sen bayağıdır gitmiyorsun herhalde.
1: Tabii gitmiyorum ama en son bir konsere gitmiştim zaten.
0: Doğum yerin değil ama.
1: Da değil, İstanbul'da doğduk.
0: Anne baba?
1: Anne babam Siirt'li ama 100 sene evvel gelmişler yani İstanbul'a. Hmm. Ama tabii Kürtlerimiz
0: Araplık var.
1: Arap Kürt karışık zaten. Ama kopmadım yani. Çünkü arada akrabalarım, işte yakın dostlarım, aile
0: hep
1: dostlarım.
0: Hep bir bağlantı var.
1: Hep var zaten. Bir de geniş aile olunca zaten kopamıyorsunuz zaten. Evde yemeklerden belli oluyor zaten.
0: Aynen öyle. Büryanlar.
1: Tabii tabii. Evde sabah kahvaltıda dolma yediğimiz günler var ya.
0: Değil mi?
1: Devam ediyor yani.
0: Yani o...
1: Eşime de aşıladım bu arada. Eşim tabii
0: öyle mi?
1: Almanya doğumlu ama ona aşıladım. Bizim yani kendi bizim sülalemizi, yemeklerimizi, işte örf ve adetlerimizi bayılıyor. Hani daha yaşatmaya çalışıyoruz bu yemeklerle ama olabiliyor. Ama tabii...
0: Aynen yani.
1: Ama Arapça falan bilmiyorum maalesef.
0: Aslında öğrenmedim. Ama gırtlağın, Arap gırtlağı da var sana.
1: Var var. Tabii.
0: Değil mi? Enteresan.
1: Çok güzel ezan okunurum ben yani.
0: Allah Allah. Tabii. Ne güzel maşallah.
1: Tabii tabii.
0: Bu Ateş Böceği yazmışsın. Ateş Böceği şarkısı evet. Senin şarkılarından biri.
1: Yok, bu Sezen Aksu'nun şarkısı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
0: O meşhur Ateş Böceği
1: evet.
0: Şarkısı.
1: Çok severim ben onu. Okuyayım dedim.
0: Hadi. O zaman şimdi bir Ateş Böceği dinleyelim
1: evet,
0: sana.
1: Evet.
0: Bugün bol bol Amerikan dinliyoruz. Şimdi Amerikan'dan Ateş Böceği Sinan'la sahnede.

0: Beni etkileyen sözlerden bir tanesi.
1: Çok güzel bu. Şarkı.
0: Uçar uçar düşer kalbi.
1: Sezen'e buradan sevgimizi sunuyoruz.
0: Gerçekten de öyle. Sezen Hanım'ı çok seviyoruz.
1: Beraber şarkılarımız da var onunla. Bir iki tane. İzel zamanında. Mutlu aşk yoktur, evet. Sevme falan.
0: Evet evet.
1: Git buradan vardı ortak.
0: Maşallah şarkılar hep nitron bombası gibi maşallah. Düştüğü yeri kavuruyor.
1: Aynen öyle, güzel şeyler.
0: Harika ya maşallah.
1: Güzel hatıralarımız var onunla da. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Evet. Peki Emo şimdi...
0: Canım.
1: Hani evlat da var.
0: Evet evet, ellerinden öper iki tane.
1: İki çocuğum var.
0: Bir kızım var 18 yaşında. İsmi Bengisu. Oğlum var 11 yaşında, adı Şan.
1: Şan.
0: Şan.
1: Ay ne güzel. Sevgili Ufuk Yıldırım'ın da çocuğunun evet, Şan'dı.
0: Evet zaten.
1: İkinci Şan duyuyorum.
0: Evet evet, iki tane o var.
1: Başka da yok.
0: Yok yok, evet. Bulamadık zaten. Zaten biz ilk planladığımız...
1: Bir de bizim Ali'nin soyadı ama Ali yerde aynı şey. Ali Şan. Şimdi peki var mı sanata böyle ilgileri, babadan yatkın?
0: Evet evet, kızımın çok kulağı çok iyi, çocuğun da çok iyi ama ekstra bir...
1: Çocuğun öbür çocuk değil mi? Kızın çok iyi, çocuğun da çok iyi.
0: Evet yani işte o biraz şey, davul çalıyor oğlum.
1: Allah Allah.
0: Evet, evet.
1: Ya bana çok güzel bir hediye almışsın. Sağ ol buradan.
0: Ben de
1: küçük davul seti.
0: Evet. Onu bir de elektro gitarını aldım. Keyisi çok güzel aldım.
1: Çok güzel.
0: Gezerken
1: ya.
0: Gördüm.
1: Ne güzelmiş.
0: Ben kendimi aldım. Sonra da alayım dedim.
1: Denirsiniz. Sağ ol.
0: Hatta oğlum böyle yaptı. Bu rengini Sinan abiye verme. Ben çok istiyorum dedi. Dedim oğlum bak bunu biz aldık. Bunu Sinan abiye aldık.
1: Kıyamam ya.
0: Evde de kurduk bu arada davulları.
1: Şancım seni de buradan öpüyoruz. Bengisu sana da sevgilerimi sunuyoruz canım. Yani ama mesleki olarak... Olacak gibi değil herhalde sanatçı.
0: Değil. Kızım zaten bizim işlerimize yöneldi zaten.
1: Aha.
0: Bizim kısmi anlamda zaten annesinde zaten ikimiz de konservatuar mezunuyuz ama Serap Hanım'ın şöyle bir şeyi var. Görseli çok iyi. Güzel sanatlar okusaydı herhalde daha harika işler, projeler yapardı. Ama bütün projelerimizi Serap Hanım çiziyor. Tabii sonra ince çizimlere
1: eşin,
0: geçiyoruz.
1: Evet, eşin. Evet. Orada burada saygılarımı, sevgilerimi sunuyoruz. İzliyordur bizi diye düşünüyorum
0: evet, evet.
1: Burada.
0: İzlemez mi?
1: Serap Hanım'a da sevgiler. Şimdi şu eşin esmer mi?
0: Sarışın oldu.
1: Eyvah. O zaman bu şarkıyı geçiyorum. Ya bu çok meşhur bir şarkım Esmer Yarim.
0: Evet o aslında klipsiz şarkılardan bir tanesi.
1: Klip yok mu Esmer Yarim?
0: Klibi yok Esmer Yarim'in.
1: Demek ki fanlar görüntülerden evet. Yaptılar ve o çok yükseldi.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: O zamanlar
0: öyle
1: sosyal medyada çok yüksek değil ama.
0: Evet evet.
1: Demet'e buradan selamlar.
0: Demet evet, sevgili Demet Akın da benim çok severim. Bu arada
1: ben de.
0: Çok güzel şarkılar vermişim.
1: Benim büyük ona. Kankam ya.
0: Evet bilmez
1: senin de öyle.
0: Evet, Demet benim yaklaşık bir 25-30 yıllık
1: bizim
0: dostumuzu.
1: De düşe kalka bir küstük, bir barıştık, bir küstük.
0: Bilmez miyiz canım lan?
1: Yani biliyorsun.
0: Dizi çekseniz iyi olur aslında.
1: Aynen. Şey, şimdi o zaman çok yürümüştü bu şarkı.
0: Evet.
1: Esmer Yarim sessiz ve sedasız derinden gelip
0: evet, evet.
1: Büyük bir hit olmuştu. Söz müzik Emir Kan,
0: evet,
1: düzenleme Erhan Bayrak mı?
0: Erhan Bayrak. Pardon, düzenleme Mustafa Ceceli.
1: Ceceli'nin, ha.
0: Evet. Ama Erhan sevgili bizim çocukluk arkadaşımız.
1: Aynen
0: Erhan
1: ya.
0: İstanbul'a getiren benimdir yani.
1: Aydın'dan.
0: Yani öyle zorla getirdim, öyle yani.
1: O kadar değil mi? Çok yetenekli.
0: O kadar çok yakınız. Hatta benim projelerimde Erhan Bayrak'ın da muhakkak her projede bir tane
1: var tabii canım.
0: Vardır.
1: Büyük bir yetenek o da. Ülkemiz adına çok büyük bir yetenek Erhan'cığım.
0: Evet,
1: ona da selamlar.
0: Evet.
1: O zaman gelmişken Esmer Yarim yapalım.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi.
0: Evet.

0: Bravo Emo.
1: Herkesin hayatında bir esmer vardır ama değil mi?
0: Var tabii canım.
1: Çünkü ırkımız esmer çünkü.
0: Tabii tabii. O yani o yüzden çok riskli bir şarkı gerçekten. Evet. Öyle dediğin zaman hani çok riskli bir şarkı olmuyor tabii.
1: Evet.
0: Ama tabii eşin de sormuştur o zaman kime yazdın zamanında diye.
1: Sinan bana gelsin. O da sensin.
0: Bu kadar şarkın var. Ama aralarında hani Esmer Yarim deyince bir Esmer ben mecburum sana Esmer Yarim mahşere kadar.
1: Var üç desen. Tabii de, bir...
0: Hayır, senin albümlerinde en evet, benim için.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Değil mi? Bunlar senin albümlerinde en çok. Kaç tane albüm var?
1: 5 tane albüm var.
0: 5 albüm var. Single'larla falan.
1: Evet evet. Yani 5 single'ları saymıyorum zaten. Arada tekli.
0: Son albümün kaç yıl acaba?
1: Ne yaptım? Hatta o albümde kınayı yakmışlar geline
0: ya,
1: hazırlanmış
0: şey
1: gidiyor
0: 10 yılı var bunda.
1: Evine. Evet hemen hemen. Vallahi 7 yıl. Yok ya ne kadar oldu? Benim hard disk artık bozuldu. Hard disk çizildi benim. Arada tarihler olsun. Atabiliyorum.
0: Ama sonuç olarak şöyle bir gerçek var ki hani besteci olarak da şu an hala senden şarkı isteyenler. Daha yeni Ebru Gündeş'e yeni bir şarkı verdin herhalde.
1: Evet sevgili Ebru Gündeş'e bir Azap Ebru'cum, diye bir şarkım var orada.
0: Azap.
1: Lirik bir şarkı. Bir de Ayrılmasaydık Evlenirim It Gibi Slow şarkım vardı. Eski okuduğunu tekrardan coverladı.
0: Ha bu şey yeniden söylüyor.
1: Yeniden söylüyorum da orada.
0: Benim de o da bir devir bittiği yapmıştı.
1: Evet ya.
0: Bir devir
1: evet.
0: Bitti kabul edildi. Çok güzel bir proje oldu.
1: Evet evet gerçekten de öyle.
0: Şimdi peki ama düşünüyorum böyle. Müziğe dair hayallerin kaldı mı?
1: Kaldı kaldı ya.
0: Mesela?
1: Kızım çok baskı yapıyor. Mesela kızım şantiyeye geliyor. İşte bakıyor. Senin burada olmaman lazım diyor. Benim kafama 50 bin tane sorun var orada. Bir şeylerle çözüyorum. Burada olmaman lazım diyor. Sürekli bana gelip aynı şeyi söylüyor. Onun baskısıyla bir tane şarkı yaptık. Hatta iki tane şarkı yaptık. Şarkıları.
0: Ne zaman çıkaracaksın onları?
1: Valla yapıyorum şimdi. İşte sevgili Volga ile düzenliyoruz. Yapacağız inşallah. Çıkaracağım herhalde. Bu...

0: 1,5-2 ay içinde çıkar. Bir televizyon programı da var zaten bunun arasında.
1: Televizyon
0: da.
1: Programı, sahne.
0: Gibi böyle ufak tefek.
1: Bırakmıyor
0: böyle,
1: yani yakanı.
0: Yok, ama yapamazsınız ki yani. Değil mi? Olmuyor yani, ne olursa olsun. İşte şarkı söylemeyi özlüyorum arada. Arkadaşlarımın sahnesine göre bana bir şarkı okuttum falan diyor.
1: Zaten millet sana sahneyi bırakmayı çok seviyor.
0: Evet, çok bırakıyorlar.
1: Aynen.
0: Geçen de bir arkadaşımızın sahnesine gittim. Bir tane şarkı okuyun dedim. 45 dakika dedim.
1: Tabii,
0: paranın,
1: tabii.
0: Paranın hepsini sen aldın ama dedim. Olmaz ki dedim.
1: Ama hakikaten öyle oluyor yani. Seni evet. Ne zaman görseler bir ortamda kurtarıcı can yeri gibi.
0: Evet.
1: Değil mi? Öyle, yani tabii insanın hani böyle hayalleri bitmiyor. Böyle bir kere zehir gibi bu müzik.
0: Gerçekten
1: hani girdikten sonra kanlı. Bir de yeteneğin varsa olmayanlara zaten gereksiz hayaller kuruyorlar ama hani olunca ve başlayınca aslında hepimizden öncesin. Hani
0: evet.
1: Biz devam ettik sadece. Sen biraz stop dedin, ara evet. Dedin. O yüzden.
0: Evet, ara verdim.
1: Ama tabii ki ben düşünüyorum ki Amerika'nın Türk pop müziğin tarihindeki damarlardaki özellikle yeri. Ya eğlendirici de bir adamsın ama o zaman değişmeyecek o yüzden diye düşünüyorum ya. Yani.
0: Biraz Arap kökenli gırtlağım olduğu için slow yakışıyor bana. Evet.
1: Aynen.
0: Mecburen okuyorum.
1: Ben mecburum. Onu bir yapsana, çok az bir şeysiz.
0: Ben mecburum sana, sesimi duysana.

0: Allah Allah.
1: Bu da gençlikte yazdığım şarkılardan bir tanesidir.
0: Çok güzel bu da ya. Söz müzik.
1: Söz müzik bu senin. Evet.
0: Burada bir tane benim şarkımı galiba biri bana gelsin
1: ya,
0: diye yazmış.
1: Ya seviyorsun. Yüzlerce, senin
0: çok
1: her
0: var.
1: Şarkın.
0: 700'den fazla.
1: Her şarkın işler mi abi? Her şarkını okurum.
0: Damara yani. Geliyor değil mi sende?
1: Her şarkını ben abi ne yani nasıl bir aralık varsa.
0: Acaba şey mi yapsak? American Featuring Sinatra şarkıları. Öyle bir 10 tane seçip.
1: Vallahi,
0: yıllar oldu. Önce Ferhat Köçer'e verdiğim sonra benim de Ferhat Zeydan'la yaptım. Biri bana gelsin o da sensin. Şimdi Sinan'la sahnede.
1: Evet.

0: Bravo Emo. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen şu diyemiyorum da gel bir dalalım.
1: Evet.
0: Benim son albümden, Amerika'nın da çok sevdiği bir şarkı, 4K albümünden diyemiyorum.
1: Evet, ölüyorum. Gerçekten ölüyorum şarkı yalnız bu arada. Kıskandım bestelerinden bir tanesidir. Bak duyar duymaz bestecide hafif bir kıskançlık vardır. Onu da söyleyeyim.
0: Hafif.
1: Bak hafif var. Ben de hafif var. Bak duydum şarkıyı böyle yaptım. Allah'ım ya Rabbim. Bunu ben niye bulamadım ya? Öyle oluyor biliyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Nasıl yazamadım?
0: Aynen benden oluyor.
1: Nasıl bulamadım ya? Maşallah.
0: Şöyle bir şarkı o.

0: Evet, hiç provasız.
1: Allah'ım ya, nedir ya?
0: Ama tam senin ruhuna çok ya yakın hakikaten.
1: Gerçekten bu şarkıyı dinledim. Gece uykum kaçtı. Bir haller geldi. Üşümeye geldim. Bir erdim yani. Ya yüreğine sağlık Yasin. Gerçekten.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Gerçekten hocam. Çok özel bir adamsın yani.
0: Estağfurullah. Vallahi. Sen de öyle. Çok sağ ol.
1: Yani bir hani röntgen olsa böyle çekmek istiyorum. İçinde ne var? Ne yok,
0: nereden
1: yani.
0: Çıkıyor
1: bu
0: bunlar?
1: Bu kadar snob, bu kadar eğlenceli
0: nereden
1: adamım.
0: Nereden çıkıyor bunlar?
1: Evet yani.
0: Vallahi. Allah billahi.
1: Canım
0: ya.
1: Benim ya.
0: Emirik Hanım, iyi ki geldin.
1: Çok mutlu oldum vallahi.
0: Gerçekten biz de öyle. Seni burada ağırlamak çok mutluluk verdi. Yıllar önce çok küçüklüğümden beri tanıdığım bir arkadaşımı. Yani benden büyüksün ama hep bir arkadaş gibi böyle.
1: Evet, evet, yani bizim...
0: Hani hep öyle devam etti muhabbetimiz.
1: Herkes
0: seni, aynen, herkes seni çok sevdi hep.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ve hani o yüzden o Erhan zamanından başlayan ve o zamanlardan beri seninle tanıştığından itibaren hiç kimseye de bir kötü düştüğünü görmedim. Herkese bir el uzattın, bir yardım ettin. Yani yeteneğin yanında insanla da gerçekten tebrik ediyoruz seni. Ben. O yüzden bu hafta

0: Sinan da sahnede Emirkan konuğumdu ve onu A'dan Z'ye müzikal yolculuğuna da bir eşlik etmeye çalıştık hep beraber. Ama tabii ki neyle bitireceğiz bugün? Onu ilk duyduğun şarkı, yani belki yeni nesil de sonradan öğrendi o şarkıyı ama Mahşere Kadar'la tekrar istek geldiği için Mahşere Kadar'la bitireceğiz. Ben de bu sefer piyano başına geçmiyorum. Yanına oturuyorum Emirkan'ın ve gerçekten güzel bir program geçirmişiz düşünüyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Desteğinizi esirgemeyin. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Şimdi Mahşere Kadar. Sinan'la sahnede.
1: Ready. Her adımı da snow.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

gül gibi bitiyorsun. Rüya mısın bilmem ki, bir anda yitiyorsun.

gün bile görmesem içime hasret dolar. Dünyaları verseler gönül.

Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.

15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye dönüyoruz.

0: TRT Müzik Ekranı'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz İran müziği. İran'dan bir üstadı ağırlıyoruz. Kendisi zaten uzun süredir Türkiye'de evet. yaşıyor. Aslan evet. Hazreti. Hoş geldin Aslan abi.
1: Hoş bulduk.
0: İlk başta icra ettiğin çalgıyla başlayalım diyeyim. Bize hangi enstrümanı çaldın, bu çalgı nedir diye sorayım abi.
1: Bu çalgı kamançadır. Yani Azerbaycan, Kafkas bölgesinde daha çok çalınıyor. Hı. Tabii benim biraz sazım daha farklıdır ben ona.
0: Aslan. Sohbetimizde şey demiştim. Ben ne Fars kemançesi ne İran kemançesi çalıyorum. Ben Arslani kemançesi yani, çalıyorum. Bu kendin için, kendi tarzda yaptığın bir şey yani.
1: Şöyle, aslında bütün ölçülendirmeler, bir sürü içerisindeki teknikler benim Azerbaycan kemançesinde geliştirdiğim şeylerdir. Sadece burada tekne boyut ve oranları farklıdır ki daha değişik bir ses alıyoruz. Kemança dememin sebebi de şudur. Kemança dediğinizde bir başka bölgenin sazı oluyor. Kemençe dediğinizde zaten Türkiye'de iki tür kemençe var. Ufak telaffuzla sazın tamamen şekli ve sesi değişiyor. Veya İrani kemançe diyoruz. Şu şekilde yazılıyor. Ölçüler farklı, sesler farklı.
0: Azeri kemençe ile İrani kemençe arasındaki fark nedir?
1: Aslında çok bir görüntüde çok benzerler. Yani ama ses olarak ses karakterleri farklıdır. İrani kemançede sap daha uzundur. Teknesi daha ağız kısmı dar ve arkaya doğru uzuyor. Ve bunun ses cinsi daha değişiktir. Kullandığı deri cinsinden farklı, teller farklı. Yani sonuçta baktığımızda tamamen farklı bir sestir.
0: Şimdi İran müziğinde merak ettiğim şey şu, destgah ne demek?
1: Şimdi destgah müziği ve sözü bir tek İran ve Azerbaycan makamlarında kullanılan bir şeydir. Destgah yani bir sistem anlamına geliyor, kelime anlamı. Yani küçük makamlar ve ana makamlardan oluşan bir sistemdir. Mesela diyoruz ki çargah destgahı. Çargahın içerisinde bunun maye, bali kebuter, bestenigar, gövheri bu şekilde gidiyor mesela çalınıyor. Mesela başta piş deramet çalınıyor ki Azerbaycanlılar ona deramet diyorlar. Sonra maye kısmı ki ona da İran'da deramet diyorlar. Biraz isimler karışık ama her şey sistem çok benzerdir. Çalınıyor. Oradaki hanende dediğimiz solist evet. başlıyor gazel söylemeye. Bir makam bitiyor veya iki tanesini okuyor. Sonra bir ritmik bir şey ister şarkı olsun ki tesnif deniliyor. Ya da renk şeklinde okunuyor. Yarım saat 40 dakikalık bir makam silsilesi diyelim. O şekilde icra ediliyor. Buna destgah diyoruz.
0: Peki şimdi mahur destgahı mı yapacağız? Bir bestem var mahur diye, ben çok seviyorum onu.
1: O şöyle yani ilk improvize kısımlarını evet benim kendi çaldığım tarzdır. Ama o sonunda bahsettiğimiz o parça bir eski mahur deramedidir yani benim bestem değil o.
0: Ama onu çalalım. Birlikte çalalım. Olur, ben de defle eşlik etmeye çalışayım. Canla çalıyordunuz. Onun yerine ben alayım.
1: Olur. Birlikte çalalım. Tamam.

0: Şimdi Arslan abi benim merak ettiğim konu şu. Hani İrani müzik diyoruz ama İran müziğinde Türkiye gibi farklı kültürden bir sürü halk var. İşte
1: Evet.
0: Azeriler var, Loriler var, Kürtler var. Ehli Haklar başlı başına farklı bir müzik kültürü var. Sen nasıl yorumluyorsun bunu ve burada bir de Ehli Hak müziğini anlatmanı isteyeceğim.
1: Şimdi mesela ben İran vatandaşıyım, İran'da doğmuşum ama benim ana temel uzmanlığım Azerbaycan müziğidir. Çünkü orada yaklaşık halkın yarısı Azerbaycan Türkçesinde konuşuyor. Bu yüzden biraz böyle değerlendirmek lazım. Yani İran bölgesindeki Azerbaycan dili, Azerbaycan Türkçesi diyelim veya Türkçe biz diyoruz kendimize de biz Azeri dili kullanmıyoruz yani kendimiz. Ve Azerbaycan'daki kullanılan Türkçe dili aynı, kültür aynı, kullandığım sazlar aynıdır. Yani bak başka bir sınırda başka bir ülke ama aynı kültür, aynı müziği çalıyoruz. Ama İran'daki diyelim ki Farsi müziklerle bizimkinin farkı var. Ki ben onları da çalıyorum yani. Çok ayırmamak lazım. Müzik
0: Peki
1: güzelse hepsini
0: evet tabii ki burada
1: kullanmak.
0: ehli hakları nereye koyarız?
1: Şimdi ehli hakları aslında bir etnik olarak değil de bir inanç olarak bakmak lazım. Çünkü tabii ki mesela diyelim ki bugünkü ehli haklık Sultan Sahak döneminden gelmiş ve o başlangıcı Gorani Kürtçesinde müzikler başlamış ve makamlar olmuş ama şu an İran her yerinde ehli haklar var. Biz mesela Türk ehlaklarıyız veya başka Fars var. Her dilde var. O yüzden onun etnik olarak değil, tamamen inanç müziği
0: Onların
1: olarak
0: temel
1: değerlendir.
0: çalgısı tembur.
1: Tembur'dur ve evet.
0: Üç telli. Bizim kopuza benzer delik yok.
1: Evet,
0: Ön
1: dede sazı
0: gövdede.
1: gibi evet. Yani dut kapak kullanılıyor. Telin daha çok tınısı duyuluyor. Elle çalınan bir şey yani bağlama tarzı, yani bağlama ailesi diyelim veya saz ailesi diyelim.
0: Bir de şey söylemek istiyorum. Şimdi Aslan abiyle sohbet ederken kıymetli izleyicilerimiz şey
1: Evet.
0: demişti. Kemençe kendisi yapıyor bir lütiye evinde. Bayağı 3 metrelik bir ağaç taşımış, yorulmuş. Şimdi bir de hamallık tarafı oluyor.
1: Şöyle yani bu işi ikisini aynı anda götürmek çok zor bir iştir yani. Bir yapımdaki

0: iş kazaları olabilir, el yorgunluğu olabiliyor.
1: İcrada
0: çok çok
1: ister.
0: Yani kaslar şişiyor, burada deri kalınlaşıyor. Bunlar çok zor bir şeydir ama ikisini de ben çok seviyorum. Ve ikisini de şöyle bir durum var. Buna inanıyorum ki bu işi ben yapmam gerekiyordu. İkisini de çalmak. Çünkü benim kadar bir icracı böyle lütiyer yoktur kemançede. O yüzden bu kadar geliştirebildik sazı.
1: Yani ne güzel. Belli şekilde. De oluyor zaten. O zaman yine bir şey dinleyelim mi? Yalnız sizden. Kemal
0: tamam,
1: Çin'in sesini dinleyelim.
0: Yalnız dediğiniz zaman ben bazen uzun çalıyorum.
1: Hiç sıkıntı yok. Biz de zaten TRT Müzik'teyiz.
0: Tamam.
1: Oldu. Kanal müzik olduğu için istediğiniz kadar çalabilirsiniz uzun. Tamam.

0: Hasan abi ellerine sağlık.
1: Eyvallah. Sağ olun. Çok
0: maalesef programımızın da sonuna gelmiş olduk. Sohbetimize doyum olmuyor. Müzik olunca daha da doyum olmuyor tabii ki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. O güzel tınıları bizimle buluşturduğun için. Kapanışı da şöyle yapalım diyorum. Ben İran'dayken bir radyoda Puran'dan Akrab Ezofe Keçit şarkısını duymuştum.
1: Evet.
0: Onu ben santur çalayım. Siz kemençe ile eşlik edin. Bir de bu bestenin hikayesini sizden de dinlemek isterim. Kimin bestesi?
1: Bu beste Ali Ekber Şeyda'nın bestesi. Hı-hı. Sözleri de Nasreddin Şah'a mansuptur.
0: Evet, Kaçar yani tam... Şah'ı.
1: Evet, Kaçar Şah'ı.
0: Birlikte çalalım.
1: Eyvallah.
0: Söylemeye çalışayım. Ben çok iyi Farsça bilmiyorum ama elimden geldiğince söylemeye çalışayım.
1: Eyvallah, çok sağ olun.
0: Kıymetli izleyicilerimiz, bugünlük bizden bu kadar. İran müziğini konuştuk. İran müziğinden bir şeyler çalmaya çalıştık. Haftaya tekrardan buluşmak üzere. Müzikle kalın, muhabbetle kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Ortaç Aydınoğlu ve Tangesta.

0: Evet, gönül verme bir vefaya. Tamburi İshak Efendi.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Döneminin tabii çok müşahhas, çok üstad insanlarından bir tanesi. Devrinde kendi üslubu içinde, kendi o tambur geleneği içerisinde
1: eyvallah
0: yapmış olduklarıyla çok fazla bilinen

0: bir çığır açan
1: Tabii.
0: enteresan insanlardan biri.
1: Tabii efendim. Fresco Romano asıl adı.
0: Evet.
1: Onu biz 3. Selim'in tambur hocası olarak tanıyoruz. Aynı zamanda Zeki Mehmet Ağa, o da çok önemli bir tamburi. Onun hocası. Bir de Oskiyan diye bir öğrencisi var. Tamburi İsa'nın. Ondan, Oskiyan'dan Şeyh Halim Efendi öğreniyor bu klasik ekolü, o tavrı. Ondan da Subki Ezgi'ye geçiyor. Bu şöyle bir tavır. Az mızrap vurularak çalınan
0: Evet.
1: bir tambur tarzı. Biraz sonra dinleyeceğiz. Üstadımız İzzettin Ökten'in aslında geldiği tavır, o ekol bu. Cüneyt Hocam şöyle derdi İzzettin Ökten'in tambur çalışı ile ilgili. Tambura nazlı nazlı şarkı söyleten tamburi
0: Allah
1: derdi.
0: Allah, çok güzel.
1: Eyvallah. Böyle bir önemi var tambur
0: Evet, tabii.
1: İsa'nın. İsterseniz şimdi dinleyelim o Taksim'i.
0: Tabii.
1: Nasıl nazlı nazlı şarkı
0: Evet,
1: söyletiyor?
0: Buselik
1: Tabii.
0: Taksim, İzzettin
1: Eyvallah.
0: Ökte.

0: Ya.
1: Evet. Böyle bir üslup.
0: Ya efendim.
1: Evet. Tabii bu zaman içerisinde Tamburi Cemil Bey'den sonraki başka bir hale dönüşmesi var
0: Eyvallah.
1: tamburun.
0: O sazı
1: Çalma biçimi
0: tekrar
1: olarak.
0: yarattı Tamburi Cemil
1: Evet,
0: Bey
1: evet.
0: malumunuz.
1: Yani bu iş bitmez tükenmez bir derya. İşte
0: Ya.
1: herkes bir tarafından bir hayat verme kavgasında. Yani hem sazına hem sesine yani
0: Eyvallah.
1: bir hayat çizgisi, bir hayat verme davası.
0: Ya.
1: Çok önemli. Bunlar tabii belli bir mirastan kaynaklanan bir şey bu.
0: Ya.
1: Yani İshak Efendi de işte 3. Selim'le olan o
0: Ya.
1: iştiyakı, oradaki olan gördüğü terbiye almış olduğu tarz.
0: Musahibi biliyorsunuz
1: Tabii,
0: yani. Sohbet arkadaşı
1: evet.
0: aynı zamanda.
1: Şimdi bu duyuş meselesi. Yani insan bu hissiyatı toplayabilmesi

0: için bir birikime ihtiyacı var. Durup dururken olacak bir şey değil bunda. Yani bu mirasın keşfiyle alakalı bir şey.
1: Beslendiği şeyler var
0: Evet.
1: efendim.
0: Evet. Evet değerli kardeşim. Şimdi gene Zeki Müren
1: Evet.
0: o
1: Yine bir tamburcu
0: ilk
1: besteci.
0: dönem yani o eşsiz icraların yapılmış olduğu yani o sesindeki hiçbir yani tarifi mümkün olmayan o güzellik. O ilk dönem okuma
1: İyi ki
0: biçimleri.
1: okumuş bunları hocam.
0: Evet.
1: İyi ki okumuş.
0: Evet. Dü çeşminden gitmez aşkın hayali.
1: Ya.
0: Dinleyelim bakalım.
1: Eyvallah.
0: Nasıl gitmezmiş aşkın hayali?
2: Dü

0: Bu eser efendim radyo sınavında da hatırladığım kadarıyla okumuş bunu Zeki Müren.
1: Evet.
0: Orada zannederim düzeltiyorlar. Şimdi burada arkadaşlarımıza da genç okuyucu arkadaşlarımıza da faydamız olsun. Dediniz ya söz çok önemli, dil önemli diye. Genelde bunu rahı aşka süvar olup gitmeyen diye okurlar ama yola, yani süvar binici demektir malumunuz. Yola süvar olunmaz. Ata süvar olunur. Yani ona
1: Tabii,
0: binici olunur.
1: tabii.
0: Aslında aynen onun okuduğu gibi rahşı aşka süvar olup gitmeyen diyor.
1: Eyvallah.
0: Eskilerde şey derdi mesela, gemiye bineceğim yerine şimdi kullandığımız sefineye süvar olmak. Yani gemiye
1: Evet,
0: binmek,
1: binmek
0: binici
1: ama
0: olmak
1: evet
0: manasında.
1: ama evet.
0: Genelde hep rahı aşkı diye okunur. İnşallah bundan sonra Zeki'yi de
1: İnşallah.
0: dinleyip
1: Evet,
0: rahşı
1: bence de.
0: aşkı diye
1: Bence de.
0: okurlar.
1: Sözde çok enteresan böyle yanlışlıklar oluyor maalesef. Evet. Bir de intikalden kaynaklı işte o da tetkike muhtaç yani. Bakmak lazım yani güftekarın gerçek sözlerini incelemeden eser okunmak doğru bir şey olmuyor yani maalesef. Evet. Selahattin Pınar. Adı üstünde yani ismiyle müsemma bir insan.
0: Ya efendim.
1: Yani Pınar gerçekten Pınar.
0: Ya.
1: Kendi sesinden, o naif, o efkarlı sesiyle okumuş olduğu
0: Ya.
1: şu eser.
0: Ya
1: Yani
0: efendim.
1: bilmiyorum yani insanlarda nasıl bir duygu uyandırır.
0: Ya
1: Şimdi hep ben şunu söylerim. Şimdi bu insanlar solist değillerdi. Bestekarlar ve aynı zamanda sazendeler bu insanlar.
0: Evet.
1: Ama kendi ruhhanelerindeki o solistlik ruhu,
0: Tabii. Müthiş bir
1: bu
0: okuyuş. Dinleyeceğiz
1: bütün bu
0: şimdi.
1: kardeşlerimiz de hakeza, sizler de öylesiniz yani.
0: Ya.
1: Ben hep o gözle bakmışımdır. Yani bir solist olmak demek sadece bir şeyi, eseri icra eden insan anlamına gelmiyor. Aslında sazende de kendi başına bir varlık, bir solist.

0: Olmaz mı? Olmaz mı efendim?
1: Bir dinleyelim
0: Bir de
1: bakalım.
0: malumunuz
1: Beni de alın
0: yani eyvallah.
1: koynunuza hatıralar diye. Bu nasıl bir okuma
0: Tabii
1: biçimidir ya?
0: sahnede de sazıyla çalıp okuma gelenin ilk
1: Tabii,
0: başlatan
1: tabii,
0: kişidir
1: tabii,
0: Pınar
1: tabii.
0: malumunuz yani. Hem çalıp hem okuma.
1: Evet. Ve doğrusunu yapmış bence de.

0: Vay babam vay.
1: Nasıl bir anlatım gördün mü?
0: Ha, nasıl samimi
1: Ya ya.
0: olmuş. Ha.
1: Tabii her insanda hatıra denilen şey. Yani kendi iç dünyasında insanın bitmeyen, tükenmeyen bir haldir o, biliyor musun? Yani hatıralarla yaşamak. Yani o hatıralardan uzaklaşmak ne kadar korkutucu bir şey ki. Uzaklaşmak istemiyor. Ne olur diyor. Beni de alın koynunuzu hatır. İnsanın içim doluyor yani bunu söylerken.
0: Ya baba.
1: Herkesin kendi yaşam anlayışı içinde, yaşadığı yaşam çizgisi içerisinde. Birçok hatırası vardır işte. Yani hiç uzaklaşmak istemez, biliyor musun? İyi veya kötü.
0: Ya.
1: Hal bir hal. Evet, duygulandırdı bizi Selahattin Pınar.
0: Eyvallah efendim.
1: Evet, Bayburtlu zihni.
0: Vay vay vay.
1: Vardım ki yurdundan ayağa göçülmüş. Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağa. Bu da çok feci, çok böyle anlamlı bir söz. Yani bunun da derunu çok zengin, birçok besteye müstahak olmuş. Yani mesela bu eser Buselik olarak bestelenmiş. Evet,
0: Şehnaz
1: Şehnaz
0: bestelemiş. Eyvallah.
1: bestelenmiş. Ama işte Hüseyin'i türkü formunda da var mutlaka
0: Evet.
1: bunun bir
0: Kaynak
1: karşılığı.
0: kide
1: Evet,
0: Tahir Buselik.
1: evet, evet. Tahir Buselik.
0: Eyvallah.
1: Evet, bir dinleyelim bakalım neler
0: Dinleyelim
1: yapmışlar.
0: efendim.
1: Hafız Saadettin Kaynak ve
0: Ve Hafız
1: Hafız
0: Kemal
1: Kemal.
0: okuyor. Ya
1: Bu
0: birlikte.
1: iki

0: Evet. Yani işte Allah'tan niyaz ediyoruz ki Şeyda Bülbül terk etmesin bu bağı. Dert bu dert işte. Yani bizim bu insanların bırakmış oldukları, bu söylemiş oldukları bu güzel sözlerle mücehhez olmuş. Her anı, her zamanı. Şu Bayburtlu zihninin bu sözü her dönemde, her zamanda söylenebilecek bir söz.
1: Değil mi efendim?
0: Tabii.
1: Yalnız Kaynak Baba da nasıl neşeli bestelemiş.
0: Tabii.
1: Yani bu güfte böyle olur mu diyorsunuz ama işte tabii, her olur, şartta evet. Neşe var ya eskiler derdi neşeniz daim olsun diye. Öyle neşeli bir eser yani. Yani şikayet
0: yani
1: yok.
0: Yani o zaman şikayet yaşadıkları yok. Dönemde de gama tebdil olmuş ülfetin çağı diyor mesela. Ya artık gama bırakmış. Her şey gamlanmış, bitmiş, tükenmiş. Süleyman diyor tahtını diyor sanki diyor mar almış. Şeyda Bülbül terk edeli bu bağı. Tabii bu sözlerin ağırlığını da işte hissetmek bakımından söylüyoruz yani. Tabii her şey çok güzel de söz de çok ağır.
1: Ya.
0: Söze sahip olmak lazım. Söze
1: dilimize.
0: Yani, tabii. Söze ve dilimize.
1: Dilimiz malum işte namusumuz efendim.
0: Evet, aynen öyle. Evet. Evet değerli kardeşim, şimdi seni tabii yine bu hal içerisinde sevdası hayal yahıma bir ok gibi battı Çiğnişen Hoca'nın. Senin tabii onunla olan çok yakın çalışmaların var. Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Amin efendim.
0: Çok özel bir insandı malum.
1: Ya.
0: Onun eserini dinleyelim senden artık.
1: Okumaya çalışalım.
0: Hadi bakalım. Ya Allah.

0: bir ateşi güya
1: Ya.
0: kalbime getirip attı.
1: Ya, öyle efendim.
0: Çok ince bir zevk, ince bir düşünce, ince bir beste.
1: Ya,
0: Allah rahmet eylesin.
1: kardeşlerimiz de çok
0: Evet,
1: güzel
0: çok
1: icra
0: güzel
1: ettiler.
0: çaldılar, icra
1: Çok
0: ettiler. Sağ
1: teşekkürler.
0: olsun.
1: Ellerinize sağlık.
0: Yani mümkün olan şeyler bunlar aslında insan hayatında. Ama Allah rahmet eylesin. Tabii Çin Tanrı korur. Çok özel bir insandı.
1: Eyvallah.
0: Özel bir yapıya sahip. Dünya umuru bakımından kendisini çok farklı bir yerde gören, çok farklı bir uğraşı içinde olan, musiki hayatını çok iyi fehmetmiş, çok iyi anlamış.
1: Ya.
0: Bizim o geleneklerimizi çok iyi tahlil etmiş, çok özel bir insandı. Allah rahmet eylesin.
1: Amin, amin
0: Evet.
1: efendim
0: Çok
1: hepsine.
0: çok özel bir adamdı.
1: Ya.
0: Ruhu şad olsun. Sen de
1: Amin.
0: onun ruhunu şad ettin şimdi. Ona
1: Eyvallah.
0: öğrencilik de yaptığın için
1: Ya.
0: iyi oldu yani. Böyle tam
1: Çok
0: tük
1: teşekkür
0: oturdu.
1: ederim. Böyle
0: Eyvallah.
1: bir fırsat verdiğiniz için. Sağ
0: Estağfurullah,
1: olun.
0: estağfurullah. Çin Hoca ile olan bizim bir tanışıklığımız var. Allah selamet versin. Reha Sağbaş, rahmetli Selma Sağbaş. Bir
1: Ya.
0: sabah kahvaltısında karşılaştık hocayla. Ben kendisini o zaman tanımıyorum tabii. Ben de radyonun ilk yılları, ilk dönemler. Reha Sağbaş'la çok fazla böyle teşkiki mesaimiz var. Sağ olsun. Böyle eser geçiyor bana o dönemlerde. Sabah kahvaltısında oturduk. İşte Udu aldı eline. Ben de hiç bir haber vaziyetteyim. Hiç tanımadığım bir insan karşımda. Ondan sonra Reha abi dedi ki bana, dedi, Muzaffer bir şey oku dedi bana. Ben de o zaman bu şey var. Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz. Uyanmaz uykudan canan
1: Ya.
0: uyanmaz. Sabah bir eser. Ondan sonra ben ah diye girdim. Daha hoca eşlik etti. Durdu hemen. Bir daha tekrar dedi, al dedi, başa al dedi. Ondan sonra tekrar aldık. Tekrar baştan. Ondan sonra eseri bir mezur gittikten sonra tekrar

0: durdu. Rehabiliye konuşuyor bu ara. Bu ne yapıyor farkında mısın dedi.
1: Ya.
0: Ondan sonra nasıl hocam dedi o da. O da dedi ki ya bu dedi eski sabahı okuyor dedi. Gayri ihtiyar. Ben yani bilgim dahilinde yaptığım bir şey değil o. O duyuş
1: Ya.
0: meselesiyle
1: İçinizde
0: alakalı. Evet.
1: mevcut.
0: Evet. Orada hiç unutmuyorum işte hoca o zaman böyle bir dikkate şayan bazı şeyler tavsiyelerde falan bulmuştu. Allah razı olsun kendisinden.
1: Ya.
0: Öyle. Sonra programına falan çağırdı. Lalezer diye bir program yapıyordu
1: Evet,
0: falan.
1: evet efendim.
0: Ondan sonra yine o zaman da
1: Ne
0: sağ
1: güzel
0: olsun.
1: günler.
0: Ya yani işin neresinde olduğunu, işin nereden kaynaklandığını, yani her şeyini adam akıllı böyle fehmetmiş, öğrenmiş, çok bilge bir insandı. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Ben eski sabah, ben
1: Ya.
0: Allah Allah sabahın da eskisi mi olur filan diye düşünüyorum kafamda filan.
1: Bastığınız
0: Oysa
1: perdeler hoşuna gitmiş onun.
0: tabii
1: Ya.
0: öyle gayri ihtiyar yapmış olduğum bir şeydi o benim.
1: Ya.
0: Allah rahmet
1: Ne
0: eylesin.
1: güzel bir hatır efendim.
0: Ya
1: Ya.
0: ama hoca tabii çok titiz, çok enteresan bir adam, çok entelektüel bir adamdı. Yani dünyayı da iyi okumuş, zamanın bütün musiki geleneklerini, hem dünyayı bilen hem de
1: Evet.
0: Türk musiki tarihini ve
1: Ya.
0: üslubunu çok iyi anlamış ve icra eden bir insandı. Mesela onundaki o lezzet, o tanımlar yani kolay şeyler değil. Yani bir hayat verdi. Ama çok erken ayrıldı gitti aramızdan yani.
1: Öyle
0: Allah
1: oldu.
0: rahmet eylesin.
1: Öyle oldu.
0: Çok özel
1: Doyamadık
0: bir
1: efendim.
0: insandı. Yani biz de doyamadık kendisine. Çok hoştu. Tarihsel bilgisi de çok fazlaydı.
1: Evet.
0: Yani tarihe ait. Tarih bir
1: Dili de
0: tarafta
1: çok iyi
0: tabii
1: biliyordu efendim.
0: evet bir de
1: Tarihi de,
0: edebi
1: dili de.
0: onun edebi bölümünü açılımlarını falan da çok iyi tarif eder.
1: Ya.
0: Çok iyi izah ederdi. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Öyle oldu.
1: Eyvallah efendim.
0: Evet. Şimdi tabii yine bu silsileden Hisar
1: Evet.
0: Buse'lik bir şarkı
1: Evet.
0: okuyalım.
1: Meşhur bir
0: Dört
1: şarkı
0: zülfünü
1: malumunuz.
0: meydana gel.
1: Evet, bunun da işte tam Cünkan Bey'e bağlamak için getirdim ben de. Bu araname, şimdi çalacağımız araname,
0: Araname onun
1: Cünkan Bey'in
0: tertibi.
1: çeşitlemesidir.
0: Evet.
1: Çaldığı aranamedir. Bu
0: Eyvallah.
1: şarkının başına yaptığı,
0: Ne güzel.
1: çaldığı aranamedir.
0: Evet.
1: O vesileyle de anmış olalım.
0: Evet. Bu programın da sonuna gelmiş olduk. Bununla
1: Öyle
0: final
1: mi?
0: yapıyoruz. Evet.
1: Ne çabuk geçti
0: Evet.
1: efendim.
0: Geçiyor böyle işte.
1: Eyvallah.
0: Evet. Yani asrın namelerinde boğulmamak mümkün mü yani? Biz
1: Ya.
0: yapacak bir şeyimiz yok. Yani orası bir umman. Biz de içinde böyle küçücük bir saman
1: Ya.
0: çöpü gibiyiz. Böyle dolanıp duruyoruz yani.
1: Ya efendim, ne
0: Evet.
1: güzel.
0: Evet. Ne yapalım?
1: Ne var efendim?
0: Dök zülfünü meydana gel diyor.
1: Oo,
0: Evet.
1: tamam.
0: Zülüfleri
1: Bu
0: döküp
1: da işte
0: meydana.
1: o eserlerden.
0: Tabii.
1: Zannederim bir programda söylemiştik. Sadece böyle bir eserin bile olsa çok büyük bir musikiye sahipsin.
0: Eyvallah.
1: Onlardan bir tanesi bu.
0: Evet. Bu da Tamburi Mustafa Çavuş.
1: Eyvallah efendim.
0: Güfte Aşık Hafızi.
1: Hıfzi.
0: Evet,
1: Eyvallah.
0: Hıfzi.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede
1: şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

0: bazen şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz yani sahneye bürünüyoruz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Sevgili TRT Müzik izleyenleri, bundan böyle her salı bendeniz Aslı Hünel, Aslı olan şarkılarda sizlerle birlikte olacağız. Bu ekranda olmak, sizler gibi değerli, güzel insanlara, müziği, musikiyi seven kişilere hitap edebilmek benim için çok kıymetli. Evet, ben bir yorumcuyum, evet bir ses sanatçısıyım ama bildiğiniz üzere bir kadın programcısıyım. Kadınlarla buluşmayı gerçekten çok seviyorum. Her gün evlerinizde konuk olmayı seviyorum. Ama şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Eğitimim Türk müziği üzerine. Böyle bir fırsatla sizin huzurlarınızda olmak gerçekten bana onur verdi. Çok heyecanlıyım. Ve benim çıktığım dönemler yaklaşık 94 yıllarıydı. Ve aynı dönemde benimle birlikte çok özel bir ses vardı. Allah'ım genç kızları deli etti, çıldırttı. Yani girdiği her konsere binlerce kişi akın etti. Hala da öyle, asla eskimiyor. Bu gençliğini neye borçluyuz onu da kendilerine soracağız. Şimdi efendim pop müziğin çok güçlü sesi. Bebeto diyeceğim, hemen anlayacaksınız. Evet, şimdi Burak Kut geliyor. Alkışlarla lütfen.

0: Alkışlar.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Bak bütün buradaki herkes alkışlıyor. Orkestramızda bayıldık.
1: Çok
0: ne enerji
1: teşekkür
0: Burak,
1: ederim.
0: Hoş geldin.
1: Her zamanki gibi TRT Müzik'te olmak enerjimiz yüksek haliyle.
0: Şerefler verdin. Dedim ki böyle hani güzel kalpli bir insanla başlayalım ilk programımıza dedim. Gerçekten Burak öyle bir insansın. Hepimizin kalbinde hem dost olarak hem sanatçı olarak o kadar kıymetli bir yerin var ki. Gerçekten şu anda bizi evlerinde açmışlar keyifle izlerken. Senin gibi dünya güzeli bir insanla programa başlamak benim için çok büyük bir mutluluk.
1: Mahcup ediyorsun, o senin güzelliğin.
0: Teşekkür
1: hanımefendilere
0: ederim.
1: Denir dünya güzeli diye. Sağ ol, var ol.
0: Sağ
1: çok
0: ol.
1: Teşekkür
0: sağ
1: ediyorum. Ol. Ben biliyorsun böyle övgüler falan gelince biraz mahcup oluyorum. Ama tabii ki izleyicilerimin yıllardır beni kalplerinden hiç çıkarmadıklarını biliyorum. Hatta onlara karşı da kendimi mahcup hissediyorum. İşte böyle programlar vesilesiyle
0: hisset.
1: İnşallah gönüllerini okşarız,
0: mahcup
1: kulaklarının pasını
0: kendini.
1: Sileriz.
0: Niye mahcup hissetsin? Çok az çıkıyor, çok az görüyoruz. Neden böyle oluyor? Hayır, soracak çok sorun var da hadi bunu sorayım.
1: ya hani içine kapanık biri değilim ama ben daha çok stüdyoda vakit geçiren bir insanım. Çok üretim halindeyim. Bir sürü şarkılar yazdım. Elimde kendim söyleyeceğim birkaç albüm var. Ayrıca bazı yeni projelerin hazırlıkları var. Aslında ben kapanıyorsam yeni bir şeyin habercisidir.
0: Sebebi var.
1: Sebebi vardır, aynen öyle.
0: Ya şey vardır, hani kimisi böyle her an gündemde olmak için bir şey yapar. Ama sevgili Burak, hani bir
1: her
0: iş yaptığı zaman
1: olmamak için bir şey yapıyor.
0: Bir projesiyle hep var olmayı seçenlerden birisi. Ve bu benim için de çok kıymetli. Ben de öyle seviyorum. Yani tabii ki biz dışarılarda geziyoruz ama hani magazinel olmayı çok tercih etmiyoruz. Bence saygın olmayı, müziğinle var olmayı seçen sanatçılardan birisin.
1: Teşekkür ederim. Tabii onu da seven var, onu da seven var.
0: Değil mi?
1: Ya ben olduğum gibiyim açıkçası. Hani bir şey,
0: güzel.
1: Bir farklı bir görüntü içine girmek için bu davranışlara sahip değilim. Karakterim böyle diyeyim.

0: Daha çok suskun, sakin bir adam ama sahnede bir içinden bir canavar
1: Evet. Yani değerli izleyenler, biz şey
0: çıkıveriyor.
1: yaptık, prova şöyle bir baktık. Dedi ki Aslı, bu sahne çok küçük.
0: Bu
1: Ya
0: ben buraya
1: idare et.
0: sığamam.
1: Bir dahaki haftaya büyüteceğiz Burak. O zaman da gelirsin.
0: Şimdi atlarsan buralardan
1: Nasıl
0: seyircilerimiz
1: olur?
0: şaşırmasın.
1: Valla. Şimdi Burak, sana soracak çok sorum ve dinleyeceğiz senden bir sürü şarkı var.
0: Bence daha çok müzik olsun
1: Hadi o
0: ya.
1: zaman. Ben de bir tane sanat müziği söyleyeyim mi?
0: Ah
1: Ay,
0: bayılırım, dinlemeye
1: özlemişiz değil
0: geldim
1: mi?
0: zaten.
1: Şefim, devam edelim mi? Seni şöyle biraz dinlendireyim.
0: Buyursun
1: Hadi gel.
0: efendim.

0: Ay çok güzel bir eser. Orkestra şefim, sevgili Tarkan Ergüzel ve kıymetli orkestrasına çok teşekkürler ediyorum. Baki hocamızın eseriydi yanılmıyorsam Ben Küskünüm Feleğe. Ay sanat müziği sever misin? Söyler misin peki ara ara?
1: Tabii ki ben lise yıllarında da bazı Türk sanat müziği eserlerini, Münir Nurettin Selçuk'un eserlerini klasik düzenleme yapardık. O zamanlardan beri çok ilgim var. Tabii kendi kendime söylediğim, böyle bu konuda bir iddiam olmadığı için Türk sanat müziği eserleri var tabii.
0: Ama ben bir
1: Zeki Müren
0: şarkı...
1: mesela
0: Ya
1: muhteşem bir
0: Zeki Müren
1: yorumcu.
0: değil mi? Sanat güneşimiz
1: Aynen öyle.
0: gerçekten. O besteleri hepsini okuyacağız
1: Analiz ettim
0: inşallah.
1: yıllarca onları. Ben Batı müziğinden
0: Peki
1: gelmiş biri olarak.
0: hakikaten neden pop müziği tercih ettin?
1: Aslında ilk aldığım müzik eğitimi Batı müziği eğitimi olduğu için diyebiliriz. Ben İngilizce,
0: Öyle.
1: İtalyanca, Fransızca şarkılar söyleyerek başladım
0: Muhteşem
1: okul
0: bir şey.
1: yıllarında. Tabii ki Türk müziği de her zaman içimde kaynayan bir aşktı. Daha sonradan Türk sanat müziğini daha Alaturka'yı, arabeski yerine giderek hani yer altındaki stüdyolara kadar ulaşarak onları
0: Muhteşem.
1: öğrenmek istedim. Bir eksiklik hissettim çünkü kendimde. O name yapmayla ilgili falan. Tabii bu yıllar önceydi bu söylediğim. Ondan sonra çok Alaturka bestelerim, Türk sanat müziği tadında bestelerim, direkt arabesk diyecek
0: Ciddi
1: bestelerim
0: misin?
1: de
0: Verdi
1: var.
0: mi peki başka sanata?
1: Var, evet.
0: Kimler okudu
1: Söyleyenler oldu.
0: mesela?
1: Birçok kişi okudu.
0: Ay
1: Şimdi
0: ben de istiyorum
1: şey
0: o zaman.
1: yaparsınız artık. Arama motorlarından
0: Ben de
1: bakabilirsiniz.
0: istiyorum.
1: Aa, seve seve.
0: Çok
1: Tamam,
0: sevinirim.
1: sözüm olsun.
0: Ya şimdi hani şarkıcılık
1: Nedir ya?
0: başka,
1: Sen beste
0: sanatçılık
1: iste canım.
0: başka.
1: Aa,
0: Vallahi çok
1: çok
0: sevinirim.
1: var.
0: Yeni bir
1: Buradan
0: şeyler
1: şey gibi
0: yaptık.
1: oldu bir anda. Buyurun,
0: Vallahi
1: buyurun.
0: buradan
1: Çok var.
0: stüdyoya
1: Gel, gel.
0: gidelim biz. Ya
1: Zevkle,
0: işte
1: zevkle.
0: müzik yapan insanlar bir araya geldiği zaman zaman nasıl geçiyor bilmiyor. Çünkü konumuz müzik. Öyle değil
1: Kesinlikle
0: mi?
1: öyle.
0: Şimdi senden o şarkı, yani benim hayran olduğum bir şarkı var. Bebeğim. Bence şu an evet. O şarkı
1: Evet,
0: işte
1: sağ
0: diyorlar.
1: olsun, onu çok
0: Dinleyelim
1: bekleyen
0: mi
1: oluyor.
0: senden
1: Tabii ki, tabii
0: bebeğimi?
1: ki. Sevgili Ercan Saç, Ufuk Yıldırım
0: Ay
1: zamanında
0: nefis.
1: yaptığımız bu en uzun süre liste başı kalan slow şarkılardan biridir. Bu detayı da verdikten sonra izleyicilerimiz için
0: Harika bir
1: canlandırmak
0: detay. Ama
1: isterim.
0: bestecileri anmak o kadar değerli ki. Yani
1: Evet.
0: onların sahipleri, bu melodilerin Rabbim'den sonra
1: Evet.
0: onun sayesinde, hani yaratıcıları derler
1: Onlar
0: ya,
1: da aracı
0: Rabbimin
1: tabii.
0: sayesinde
1: Mesela Taftal
0: gerçekten
1: Arabur,
0: müthiş bir şey.
1: sevgili Sezen Aksu'nun çok sevdiğim
0: Üretmek.
1: askerden dönünce benim için yazdığı bir şarkıydı. Bu
0: Ne
1: şarkıda Ercan
0: diyorsun?
1: Saatçi ve Ufuk Yıldırım onların gençliğinde mesela o kadar ağladıkları bir şarkıydı ki bana söylemek
0: Hangisi?
1: nasip oldu bebeğim de.
0: Ah,
1: Onların mesela gençliği
0: Tahtalar Arabur
1: şarkısı
0: kimindi?
1: sevgili Sezen Aksu'nun bana askerden döndüğümde özel olarak yazdığı bir
0: Neden yazdı? Ben tahmin edebiliyorum. Şu geldin
1: şarkıdır.
0: sen bebek yüzlü böyle güzel bir adam. Tahtalara vur
1: Evet,
0: dağlara
1: çok da ara
0: taşlara.
1: vermiştim sağ olsun
0: Maşallah. Allah korusun. Gerçekten güzel. Herkesin azarlardan, kazalardan,
1: Evet,
0: belalardan diyelim ve
1: temennimiz odur.
0: Burak Kut söylesin bence bebeğim.
1: O zaman buyursunlar.

0: Teşekkür ederim.
1: Harikasın. Muhteşem. Allah seni gerçekten korusun
0: Allah
1: nazarlardan.
0: Razı olsun. Bir diliyorsan
1: Maşallah.
0: 1000 senin olsun güzelim benim.
1: Hep
0: sağ ol
1: beraber
0: var ol.
1: Olsun. Hep birlikte olsun.
0: İnşallah. Sağ ol var ol. İyi bir giriş yaptık yalnız.
1: Bir şey söyleyeyim, muhteşem oldu. Ay
0: güzel.
1: Vallahi bak enerji geldi.
0: İnşallah ekran başındaki izleyiciler de bu enerjiyi almışlardır.
1: İnşallah. Hatta sosyal medya hesaplarımıza diyorum yazın. İstediğiniz şarkı falan olursa arada bakayım. Belki bir hop araya sıkıştırırız.
0: Belli mi olur?
1: Belli
0: tabii.
1: mi olur?
0: Doğru.
1: Şunu da söylemek istiyorum. Ben sevgili Burak'ı aradım. Ya dedim ki Burak'cığım gelirsen şayet benim programıma dedim. Çok güzel bir iyiliğe vesile olacaksın. Aa nasıl Aslı dedi. Şöyle dedim. İzninle anlatmak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Şimdi evet hepimiz programlar yapıyoruz. Sağ olsunlar bizi takdir ediyorlar. Maddi manevi birikimlerimiz oluyor ama her şey tek başına hiç güzel değil. Ben de dedim ki kazancımın bir kısmında ben hep iyilikle buluşturayım istedim. Gerçekten. Ve dedim ki bana gelecek değerli konuklarım adına, onların adına her seferinde bir iyilik yapalım. Çoğunlukla da Gazze'ye sıcak yemek göndermek istediğimi söyledim. Şimdi Burak Kut buraya sağ olsun zaman ayırdı, geldi. Bila bedel geldi. Ben de onun adına 100 kişiye Gazze'ye sıcak yemek ulaştırıyorum. Burak Kut adına.
0: Allah razı
1: Senin
0: olsun
1: sayende.
0: Harikasın.
1: Senden de Allah
0: duygulandım.
1: Razı olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Ne kadar ince bir düşünce.
1: Ne
0: takdir ve tebrik ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harikasın Allah gönlüne göre versin.
1: Amin.
0: Muhteşem bir hareket.
1: Ya çok teşekkür ederim. Çünkü iyilik bulaşıcıdır. Biraz belki farkındalık yaratırız. Bakın bir elin nesi var Burak? Hiç değil mi? Ama iki el olunca iki elin sesi oluyor. İyilik yapmaktan vazgeçmeyelim. Ben...

0: Belki hani kötülüğe hani engel olamayız ama iyiliği çoğaltabiliriz diye düşündüm. Böylelikle bir yola çıktım. Buraya gelip bana şeref veren, değer veren tüm konuklarımız için bu tarz yardımlar yapmaya devam edeceğim. Hatta bunları da zaman zaman burada da yansıtacağım. Bu da belki bir farkındalık olur, bir
1: Tebrik
0: güzellik
1: ederim.
0: olur. Çok
1: Sağ
0: teşekkür
1: ol,
0: ederim.
1: var ol.
0: Sen de
1: Gelecek
0: sağ ol.
1: konukların
0: Beni
1: içinde bir hayra
0: kırmadın.
1: vesile oluyorsun. Çok tatlısın,
0: Amin. Çok
1: harikasın.
0: teşekkür
1: İşin
0: ederim.
1: gücün rast gitsin derler.
0: Amin.
1: Bütün yayınların
0: Ya
1: iyi
0: bir şey
1: gitsin bunun
0: söyleyeyim.
1: üzerine.
0: Emek veren herkesin Rabbim yolunu açık etsin. İyi insanlardan olmayı bize nasip etsin. Şimdi bir tane de ben şarkı söyleyeyim mi?
1: Buyursunlar, bekliyoruz efendim.
0: Hadi o
1: Heyecanla.
0: zaman. Peki sen de eşlik et lütfen. Nasıl?
1: Tamam.
0: Ben sana arada böyle eşlik
1: Tamam
0: ediyorum.
1: tamam
0: Sen de
1: serbest.
0: çekinme.
1: Her şey
0: Tamam, her
1: serbest.
0: şey serbest.

0: Buralar yıkıldı. Bak gördün mü herkes yıkıldı. Çok teşekkürler ediyoruz
1: Harika bir icra.
0: gerçekten.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkürler.
0: teşekkür ediyorum.
1: Senin de bu güzel
0: Ay
1: atmosferinden dolayı ben de
0: nefis.
1: biraz
0: Ay harikasın.
1: coştum.
0: Peki hazır coşmuşken bir şey soracağım. Şimdi çok güzel eserlerin, şahane şarkıların var. Bir şarkı olsaydın senin şarkılarından sen hangisi olurdun?
1: Zor soru tabii. Benim şarkıların sözleri güzel soru bu arada. Benim şarkıların sözleri

0: Yani kendi yazdığım şarkılar var. Mesela
1: Evet.
0: ben tanınma şarkım sevgili Feyyaz Kuruş'un
1: Ya
0: benimle oynaması
1: benimle
0: mesela.
1: oynama.
0: Aslında o kadar uygun ki bana.
1: Değil
0: Şu
1: mi?
0: anlamda hani benim de bir tarafında böyle bir çocuksu ruhumu kaybetmiyorum. Bir yaramaz bir çocuk da var. Hani bir oyun oynarlarken bazen hala konsol oyunları falan da oynuyorum. Ya benimle oynama, şansını zorlama.
1: Ha,
0: O bana uyuyor.
1: bak.
0: Onun haricinde tabii rock and roll da seviyorum. Ya birçok şarkı beni anlatıyor ama nereden geldim, nerelere gideceğim mesela. Onun
1: Aa,
0: şu
1: bu da
0: anki
1: iyi.
0: felsefesi benim için
1: Nerelere
0: başka.
1: gideceksin o zaman?
0: Allah
1: Müzik öğütü
0: biliyor
1: olarak
0: inşallah.
1: soruyorum.
0: Yani ben
1: Müzik olarak soruyorum. Müzikte
0: müzikte
1: Burak ne
0: şöyle.
1: yapacak? Evet.
0: Şimdi ne söylesem hani kendini halleniyor gibi algılanabilir ya. Ben
1: Estağfurullah.
0: kendimi çok doldurmaya çalışan bir adamım.
1: Çok
0: O sanatçı
1: dolusun çünkü.
0: kavramının altını
1: Çok dolusun.
0: doldurmaya çalışan bir insanım. Çok şarkı yazıyorum bu aralar değil, birkaç senedir üst üste. Yani kendi payımı yaklaşık birkaç tane albümde toplanabilecek eserim var.
1: Oo, evet, buradan
0: Bunları
1: duyurulur şu an.
0: paylaşmak istiyorum.
1: Ne
0: Tabii ki
1: güzel.
0: yani bu bir şey anonsu değil. Yani
1: Yok
0: yapımcılık
1: ama.
0: başladı, buyurun gelin gibi yanlış anlaşılmasın. Çünkü bir söz verip sonra
1: Ama
0: altında kalmak
1: çok
0: istemem.
1: değerli bir şey.
0: Yani
1: Anlatabiliyor
0: benim
1: muyum?
0: mesela o
1: Tabii ki, ne
0: şarkılarla
1: mutlu.
0: özdeşleştiğimine inandığım, sesini beğendiğim insanlara
1: Ha, gençlere yol
0: evet.
1: açacak mısın? Onu sormak
0: Elimden
1: istiyordum.
0: geldiğince yapacağım bunu.
1: Çünkü bu işi yapmak isteyen
0: Sürpriz
1: birçok genç
0: starlarımız olacak.
1: kardeşlerimiz
0: Var,
1: var.
0: var, var.
1: Anlatabiliyor muyum? Mesela ben de bu programın vesilesiyle onların da zaman zaman sesini buradan duyurmayı çok
0: Aa, ne iyi
1: istiyorum,
0: olur.
1: arzu ediyorum.
0: Ne iyi
1: Bunu
0: olur.
1: da yapacağım Allah izin verirse. Peki
0: İnşallah.
1: sen bizden sonraki nesiller için çok güzel eserler bırakıyorsun ve yeni genç kardeşlerimize yol açacağım demiştin. Biz biraz konuşmuştuk. O
0: Evet.
1: tüyoyu da aldım. Var
0: Evet.
1: mı böyle bir
0: Var.
1: şeyler?
0: Yani o
1: Helal
0: bilgi
1: olsun.
0: birikimi yanımda götürmeyi düşünmüyorum. Ben de çünkü
1: Helal
0: gençlik
1: olsun.
0: yıllarımda çok peşine düştüğüm üstad, müzisyen abilerim oldu. Bazıları beni kapısını açmadı falan. O yüzden benden birileri bir şey sorduğu zaman mutlaka gönülden cevap vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi çok üretken biriyim ben. Fazlasıyla zaten eser var ama tecrübe biliyorsun çok iyi bir yol arkadaşı. Dediğim gibi ben bu işin üzerine tepindim. Hani eğitimin aslında çok faydası var. Özel Allah vergisi yetenekleri
1: Gayet
0: var
1: tabii.
0: ama üzerine tabii ki çalışmak önemli olan. Çok kısa süre içinde bir büyük bir
1: Nefis.
0: sürprizle
1: Vallahi
0: karşılaşabilirsiniz.
1: harika.
0: O var.
1: Harika. Ne güzel haberler.
0: Sürekli
1: Ben
0: üretim inşallah
1: biliyor
0: sonra.
1: musun Burak'cığım, çok çok mutlu oldum. Seni şimdi böyle yakından hani bilmeyen, tanımayan, biraz snob, biraz acaba hani böyle yanına
0: Kim diyor onu
1: yaklaşsak
0: ya?
1: konuşur mu? Öyle bir şeyin var.
0: Var mı?
1: Çünkü böyle ışıklı bir çocuksun, starsın.
0: Estağfurullah.
1: Böyle gerçekten ben biliyorum yani seni böyle kovalayan insanlara biz tanık olduk. Hala da görmekteyiz. Ama senin gibi hala genç olup üreten bir kişinin ardımızdan gelen genç kardeşlerimize destek vereceğini duymak beni acayip mutlu etti. Neden derseniz efendim, yani birçok projelere imza atmış birçok önemli isimler hala aman o dursun ben yapayım, aman onu da ben yapayım, o çıkmasın ben çıkayım dediği için. Bu kadar genç olup gençlere benim gibi, ben çünkü çok seviyorum bunu, beni yakından tanıyan ve takip edenler biliyor. Bu duruşun ve bu isteğin beni çok mutlu etti. Hep var ol,
0: Çok teşekkür
1: ailenle
0: ederim.
1: hep mutlu ol ve güzel şeyler yap bizim
0: Bir
1: için.
0: tanesin. Çok sağ ol. Bir diliyorsan bin senin
1: Ay
0: olsun.
1: amin.
0: Bazı insanlar hani bunu yapmak için dünyaya geldiğine inanır ya. Ben de öyleyim. Yani belli bir yaşa kadar ne
1: Çok güzel.
0: yapacağımı bilmiyordum. Sonra müzikle tanıştıktan sonra anladım ki müzik benim aşkım. Ben bunun için doğmuşum. Ve günün
1: Helal
0: sonunda da
1: olsun.
0: müzik olmaya çalışıyorum.
1: O zaman bir müzikle devam edelim.
0: Edelim.
1: Hadi bir şefim. Aldırma diyelim mi? Sen de lütfen eşlik et.
0: Tamam.
1: Hadi
0: Bildiğim
1: bakalım.
0: bir şarkısı.
1: Biraz böyle sanat müziğin dışına çıkıyoruz
0: Aa,
1: ya. Aldırma. Hadi
0: tamam.
1: bakalım,
0: Ha, tamam.
1: aldırma diyelim.

0: Teşekkürler. Hadi benimle oynama gelsin.
1: Gelsin.
0: Buyurun.
1: Bekleyenler için. Benimle oynamayın baştan söylüyorum.
0: Evet. Niye benimle oynamayın?

0: Elvis Presley'e bağladım en sonunda.
1: Çok iyiydi ya.
0: Biraz da hareket değil mi?
1: Kaç yaşındaydın bunu söylediğinde sen?
0: Ya yaklaşık bu yaşlarda.
1: Ay dur bir su içeyim. Neyi söyleyelim yönetmenim?
0: Çok şeker.
1: Ay olanlar olduğu söyleyelim vallahi. Olanlar oldu burada sarsıldı stüdyo Burak evet. Kut geldi. Zıpladı zıpladı. Ay ne enerji.
0: Yerine oturttum.
1: Bana bak sus o yaşlarda söylüyorduk. Şimdi biraz
0: karıştırmayalım o yaşları. Ben
1: buraları karıştırmayalım.
0: Bir
1: tane bir kızım vardı değil mi?
0: Evet kızım Ay, var. Adancığım.
1: Bir tane değil mi? Buradan tane, öpüyorum evet. Ben de onu. Eşine ve evladına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu evet. Arada efendim başta değerli eşim olmak üzere sevgili Savaş Fatin. Göndermiş olduğunuz evime ve buraya çiçekler için çok çok teşekkürler ediyorum. Var olun. Bu arada asıl olan şarkılarda emeği geçen başta orkestra arkadaşlarım sevgili Tarkan Ergüzel, Raci'cim hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimize, yapımcımıza, kanalımızda bize inanan herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani bana bize deyince hani Burak'la beraber.
0: Yok yok.
1: Ya Burak senle her platformda olurum. Adam gibi adamsın.
0: Sağ olun.
1: Beyefendisin. Çok düzgünsün. Allah. Çok
0: sağ ol,
1: yani
0: sağ ol,
1: çok
0: sağ ol.
1: Güzel insansın. Bilim
0: mukabele,
1: güzel
0: ben
1: insana.
0: De öyle.
1: Vallahi ama olanlar oldu.
0: Oldu mu?
1: Buyurun şefim.

0: Ay çok teşekkür
1: Tebrikler, çok
0: ediyoruz.
1: yakışmış arkada sana.
0: Vallahi bitti.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Vay be.
0: Gerçekten bitti hayatım. Son bir şarkıyı da birlikte söyleriz.
1: Söyleriz.
0: Haftaya Salı efendim. Ben tekrar buradayım. Sizleri bekliyorum. Yine çok kıymetli bir konuğumla birlikte. Sen ne söylemek
1: Seni
0: istersin?
1: tebrik ediyorum. Değerli müzisyen arkadaşlarını tebrik ediyorum. Belli ki her hafta burada müzik şöleni yapacaksınız. Sen zaten güzelliğinle, iyi kalbinle her zaman ekranı dolduran, beni de çok
0: Çok
1: sevdiğim bir
0: teşekkür ederim.
1: arkadaşımsın. Sana
0: Çok teşekkür
1: başarılar
0: ederim.
1: diliyorum.
0: Çok teşekkür
1: Düşündüğünden de
0: ederim.
1: daha iyi geçsin
0: Ay
1: yayınların inşallah.
0: amin. Hepimizin işini gücünü Allah rast getirsin efendim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve Salı günü yine aslı olan şarkılarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, hoş kalın, bizimle kalın. Buyurun şefim devam edelim.

0: İnsanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
1: sahneye bir şey kalmayacak.
0: Sahneye bir şey kalmayacak. Evet. Yani onları da gizliyoruz ya yani, sahneye dönüyoruz.

0: Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.
1: Efsane
2: Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık saatlerde merhum Hafız İsmail Coşar'ın okuduğu ilk selasesi bir dirilişin, bir çağrının ve bir direnişin sembolü oldu.

yapamam. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım.

0: hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede
1: şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
0: Ben Canan Çal. Gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim.

Merhabalar, ben Ümit Yılmaz. Programımızda bugün Ümit Yılmaz Ensemble olarak biz çalacağız, biz söyleyeceğiz. Diğer haftalarda ise enstrümanistler, farklı ses sanatçıları da bizlerle olacak. Tabii bu program içerisinde ekranda gördüğünüz fotoğraflar eşlik edecek. Sayın İbrahim Kalın hocamızın o anda yakaladığı fotoğrafları biz de burada onunla beraber paylaşmış olacağız. Sanatımızı, müziğimizi, doğaçlamamızı, improvizelerimizi de onunla beraber yapacağız. Programımıza ikinci bir eserle devam ediyoruz. Bestesi bana ait olan Sevda mı bu adlı enstrümantal eserimi arkadaşlarımla beraber seslendireceğiz.

Buradan bir Aşık Veysel türküsüne gideceğiz. Çoktan beri hasretini çekerim. Çok okunduğu, çok bilinen bir eseri değil. Ama biz kendi düzenlememizle size bu ezgiyi seslendireceğiz.

Bir enstrümantal eserle devam edeceğiz. Adı Ece, benim bir bestem. Bir SMA'lı kızın hikayesini anlatan komşumun kızıydı Ece. Ve maşallah hayatına devam ediyor ve ikinci sınıfta şu an. Ece için yaptığım besteyi arkadaşlarımla çalacağım. Ece eserinin aranjesi Sayın Ozan Sarıboğa'ya ait. Ve biz bunu uluslararası bir albümde çaldık. Yabancı müzisyenlerle çalmıştık ama biz de kendimiz arkadaşlarımızla bu eseri seslendiriyoruz. Onlar da çok sevdiler ve Ece'yi şimdi size çalalım.

Şimdi çok özel bir fotoğrafla benim memleketime doğru gideceğiz. Sivas Divriği. Bir türküsünü seslendireceğiz oranın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Arkadaşlarımın özel tınılarıyla beraber çalıp söyleyeceğiz.

Ve şimdi biraz hareketlenelim. Benim 22 aylık kızım için sahnede bu arkadaşlarımla beraber bestelediğim, o an kendi kendine gelişen, yani programımızın adı o da o ya, Ümit Yılmaz ile doğaçlama. Tamamen doğaçlayarak çaldığımız bir eser çıkmıştı ortaya. Biz de kızımın ismi Eda, Edalı olsun dedik. Ve o seri konserde ilk kez seslendirmiştik ama programımızda da çalmak istiyoruz. Ve karşınızda Edalı.

Ellerinize sağlık arkadaşlarım. Eda'yı ve tüm çocuklarımızı bir kez daha mutlu ettik beraber bu eseri çalarak. Artık programımızın sonuna geliyoruz. Son eserimize geçmeden önce ben arkadaşlarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Neyde? Eyüpcan Açıkpazu. Çok özel sesleri, tınıları bize aktaran kardeşim. Davulda Ömer Aslan. Yıllardır beraber müzik yapıyoruz. Kontrbasta Sertaş Çiğdem. Bu işlerin birçok yaptığımız işlerin hepsinde yapımcı olarak yanımızda sağ olsun bizimle beraber ve kontrbas sanatçısı. Murat Süngü her yerde her zaman ama bizimle de hep beraber yanımızda özel bir adam, özel bir müzisyen cello'da ve aranjör, müzik yapımcısı Ozan Sarıboğa piyanoda. Ve bu arkadaşlarımla biz programlarımızı her hafta sizlerle bu tınıları paylaşacağız, bu müzikleri paylaşacağız. Ve son olarak bir Livaneli şarkısıyla size veda etmek istiyoruz. Ömür dediğin.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli Özgür Erkun. Hoş geldin sevgili
1: Eyvallah,
0: Özgür abi.
1: Eyvallah, hoş gördük.
0: Ağzına sağlık. Çok güzel bir
1: nefesine
0: icra
1: sağlık,
0: bu.
1: Nefesine sağlık, orkestra
0: Eyvallah,
1: arkadaşlarına, eline nefesine
0: sağlık. Şahane, bambaşka. Özgür abi, Hazreti Mevlana der ki, dost ol da dostu gör. Bedenin kazancı maldır, altındır. Gönlün kazancı dostluğu artırmaktır. Çünkü insan bu cihana dostluk etmek için gönderildi. Peki kime dostluk, kimdir dost?
1: Dost, Yüce Allah'ın Habibi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir.
0: Eyvallah.
1: Tasavvuf kültürü içerisinde bu hususu dile getiren çok güzel cümleler vardır. Mesela muhabbetten hasıl oldu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl?
1: Yani aşk olmadan muhabbet olmaz.
0: Değil mi?
1: Gibi. Yani her ne varsa aşk imiş derler. İşte o aşk da bize Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den miras kalmış.
0: Eyvallah.
1: İşte bunu da tezahür ettirmek gerekiyor. Onu nasıl yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Önemli olan nokta burası.
0: Müzik
1: zaten.
0: Müzik bunda bir vesile midir sence?
1: Tabii.
0: Yani eserlerde çok özel naatlar, çok güzel sözlerle aslında Efendimiz'i de anmış oluyoruz ve ona salatü selamlar getirmiş oluyoruz,
1: tabii
0: değil mi?
1: Tabii ki. Hemen aşkı dile getiriyoruz aslında müzikle.
0: Kesinlikle öyle. Bir daha dile getirelim abi.
1: Eyvallah.
0: Eyvallah, buyurunuz.

0: Ağzına sağlık Özgür abicim.
1: Eyvallah, nefesinize sağlık.
0: Böyle çok tatlı, çok naif, mis gibi bir ton değil mi Çağrı abi?
1: Estağfurullah.
0: Eyvallah, ağzına sağlık. Özgür abi, her sabah uykudan neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz bir güne uyanıyoruz malum. Siz mesela gelene razı olmak kavramını nasıl açıklarsınız abi?
1: Yani öncelikle Celal ve Cemal sahibi Yüce Rabbimize kulluk etmek cümlemize inşallah nasip olsun. Başucu duamız olsun derim ben. İşte, çok herkes, hepimizin bilir. Rabbi esir, velat esir, Rabbi temin, bil hayır. Allah merişimizi hayra çevir, kolaylaştır. Her yapacağımız işte, her attığımız adımda sürekli teyakkuz haline, sürekli bunu tefekkür haline olmamız lazım ki her işimizi hayırla yapabilelim. Kesinlikle. İnşallah. Allah'ın yardımıyla yapabilelim inşallah.
0: Allah'ın yardımı bize aslında her an, fakat biz daha çok istemeliyiz.
1: Eyvallah.
0: Değil mi
1: Özgür abi? Tabii ki zaten kul olarak zayıfız biz yani. Amin. Baki olan, noksanlardan münezzeh olan Yüce Yaradan. Bu yüzden her daim her şeye hazır olup tevbe istiğfarı da dilimizden eksik etmediğim sürece sıkıntı yok bence.
0: Sıkıntı yok değil mi? O zaman bir eser yapalım mı?
1: Eyvallah.
0: Eyvallah.
1: Olur.
0: Buyurun.

0: Allah Allah. Ağzına
1: Efendim
0: sağlık Özgür
1: eyvallah.
0: abi.
1: Eyvallah.
0: Vallahi çok güzel
1: Nefesinize,
0: oldu.
1: elinize sağlık.
0: Eser Aşki Hazretleri'nin yani
1: Muzaffer Özak
0: Özak
1: Hazretleri'nin
0: Hazretleri'nin
1: sözleri
0: bestede
1: Zeki Altun.
0: Zeki Al, Hafız Zeki Altun'un.
1: Hafız Zeki Altun'a ait.
0: Hakan Altun'un da
1: dedesi
0: oluyor
1: dedesi,
0: değil mi?
1: Dedesi.
0: Eyvallah. Şöyle devam edelim istiyorum. Yunus Emre Hazretleri der ki yaradılanı severiz, yaradandan ötürü malum hepimizin bildiği bir müthiş bir cümle bu. Bu bir hayat felsefesi sevgi üstüne. Senin yaşam felsefeni belirleyen motto cümlen var mı? Biraz anlatabilir misin?
1: Yani çok beylik belki ama kula hizmet, hakka hizmet.
0: Hakka hizmet.
1: Benim de mottom budur yani. Birbirimize aslında hizmet ediyor gibi gözüküyoruz ama aslında hakka hizmet ediyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Buradan ileriki dakikalarda bir viyola sanatçısı aynı zamanda. Özgür Arkun. Hem de dünyaca ünlü bir viyola sanatçısı. Geldim. Oraya değineceğiz fakat bir eser daha yapalım mı Çağrı abi? Özgür abi.
1: Olur.
0: Eyvallah,
1: seve seve.
0: Buyurunuz.
1: Bu orkestrayı bulmuşken.
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık Özgür
1: Eyvallah,
0: abicim.
1: eyvallah.
0: Kapanışa doğru giderken artık son dakikalarımıza giriyoruz Özgür abi. Biraz önce böyle bahsetmiştik. Aynı zamanda bir viyola sanatçısın Özgür abi. Saz çalır biliyor olmak sana ne hissettiriyor? Özel hissediyor musun kendini? Ne düşünüyorsun?
1: Yani bana göre Allah'ın bir lütfu. Yani
0: eyvallah.
1: Herkese Rabbim bunu lütfetmedi. Özel yeteneğiniz olması gerekiyor. O özel yeteneğiniz varsa...
0: Büyük bir nimet
1: varsa,
0: değil mi aslında?
1: Büyük bir nimet ama anlayabilene tabii.
0: Anlayabilene.
1: O yüzden her seferinde aynı yere geliyorum ama... Saz çalabilmenin lütfunu da... karşılığını da vermek lazım.
0: Kesinlikle
1: biraz galiba.
0: Öyle.
1: Hani
0: bunun da bir sadakası var. Bunun da bir zekatı var.
1: Oraya gelecektim
0: abi?
1: Yani. Sonuçta çaldığınız eserlerin de karşılığı var. Çaldığınız eserle birazcık hakka ulaşabiliyorsanız
0: ya.
1: Zaten... Habibullah'a da
0: ya.
1: Ulaşabiliyorsanız evet. O zaman sadakayı da yerine getirmiş oluyorsunuz. Sazende olmanın özelliğinin tadına da varabiliyorsunuz.
0: Kesinlikle öyle. Özgür abi çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Çok mutlu
0: sağlık.
1: Oldum. Seninle burada olmaktan, sazende
0: Eyvallah.
1: Arkadaşlarımla birlikte olmaktan.
0: Biz de çok mutlu olduk.
1: Ekiple beraber olmaktan çok mutlu oldum.
0: Eyvallah.
1: Çok güzel ağırlandık. Çok güzel karşılandık. Çok güzel program geçirdik. Hepinize çok teşekkür ederim.
0: Var olasın abicim. Ayaklarına
1: Eyvallah.
0: Sağlık.
1: Eyvallah.
0: Efendim. Bir başkasının hakkını çalmak ya da iftiraya uğratmak gibi konular dışında kul hakkına sebep olan birçok şey vardır. Rüşvet, hırsızlık, yalancılık, birine fiili zarar vermek ve kötü söz söylemek gibi birçok şey kul hakkına girer. Affı olmayan bu günahın Allah katında telafisi için tek yol mağdur olan kişinin hakkını helal etmesidir. Siz de bugün değerli vaktinizi semavi hislere ayırıp bizleri seyrettiğiniz için hakkınızı helal edin efendim. Saygı ve sevgiyle hafta yine görüşmek üzere.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş

0: Teşekkürler efendim. Harikasınız. Her hafta olduğu gibi.
1: Vallahi sağ olun, var olun. Efendim, yar bulması kolay değil öyle eskisi gibi. İnsan canını da verir, servetini de verir, her şeyi verir yani.
0: Hoş geldiniz. Her hafta aynı şekilde böyle bizleri sadece Ankara'dan değil, Anadolu'nun farklı illerinden gelip bizleri görmek için can atan değerli seyircilerimiz var. Onlara hoş geldiniz diyoruz efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
1: Burada stüdyoda gelen, bizleri izlemeye, desteklemeye gelen bütün seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin enerjisi bizlerin enerjisiyle birleşiyor ve bizler de bu işi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. İyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz.
0: Hoş
1: İyi
0: geldiniz.
1: Bir program olsun. Hoş geldiniz. Şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Tunceli'ye gideceğiz. Şu yalan dünyaya geldim geleli diyeceğiz. Dostlar, haydi bakalım hep beraber çalalım, söyleyelim.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ellerinize sağlık canlar.
2: Umut'cum ağzına sağlık, gönlüne sağlık.
0: Eyvallah.
2: İçimizi sızlatan tüm orkestranın ellerine sağlık efendim. Şimdi ben de sizleri bu Umut'un güzel eserinden sonra Kırıkkale Keskin'e götüreceğim. Orada bizim yaşayan büyük ustamız var. Seyit Çevik'in kemanının tonunu yaşatan Çetin İşten ustamız var. Kırıkkale'ye, Keskin'e selam gönderelim.
0: Ustamıza selam olsun.
2: Bir alkış da gönderelim tabii ki onlara. Onun bir bestesi, sözü de Mustafa Turan Güngör'e ait bir eser. Belki de çok okunmuyor ama bilenleriniz vardır diye umut ediyorum. Bu kara sevdayı sardın başıma diyeceğiz efendim. Hem Kırıkkale'ye, hem Keskin'e, hem de Çetin İşten ustamıza, kemanın ustasına çok selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri de ona gönderelim, armağan edelim efendim.
0: Haydi bakalım.
2: Son 2-3

0: Efendim, aramızda birbirinden değerli iki üstadımız var. Birisi ablamız, birisi ağabeyimiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş geldiniz.
0: Şimdi bizler TRT çatısı altında aynı yolda değerli üstadlarla yolcuyuz. Ve onlarla birlikte çalışıyor olmak, daha doğrusu beraber nefes alıyor olmak, aynı ruhta birleşmek bizler için gerçekten çok büyük bir fırsat ve çok büyük bir keyif, onur. Sizlerle birlikte olmak, aynı programda meşk edecek olmak bizim için çok büyük bir keyif. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz.
2: Hoş geldiniz.
1: Biz de çok mutluyuz. Ben zaten çok seviyorum ikinizi de. Mümkün olduğu kadar mutlaka izliyorum. Ben de bir zamane aşığıyım aslında. Çok değerli kardeşlerimi her zaman tebrik ediyorum ama bir de seyircilerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel gidiyor her şey. Bence süper.
2: Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
4: Ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Umut, zaten uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım, kardeşim. Çok severim. Uğur da sonra 2015 yılından sonra
2: fena
4: tanıştık.
2: Değil.
4: Uğur da çok sevdiğim kardeşimdir. Fena değil. Ya, sizler de çok takdir ettiğiniz ama inanın bizim için de ikisi çok kıymetli. Çok TRT sanatçıları içerisinden böyle işte Umut'un memleketi ayrı. Uğur'u zaten biliyorsunuz. Ona rağmen mükemmel bir ikili oldular. İyi ki anneleri onları doğurmuş. İyi ki tanımışız sevgili kardeşlerimizi.
1: Evet.
4: Burada olmaktan ben de çok mutluyum efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun.
0: Eyvallah. Efendim şimdi konuklarımızı davet ederken bir VTR yayınlandı. Orada Semra abla çok güzel bir uzun hava söylüyordu. Gidirem diye bir uzun hava var. Abla şimdi orada VTR'de yayınlandı ama benim canlı, eğer böyle ricamı kırmazsan onu burada şöyle canlı canlı çalsak söylesek güzel olmaz mı da? Ne
1: olur
0: dersin?
1: Zevkle, keyifle inşallah. Okuruz.
0: Haydi bakalım o zaman dostlar, çalalım, söyleyelim. Tonumuz re.

0: Semra Algül. Harikasın abla.
1: Ağzına sağlık.
0: Şimdi abla, ben senin sesini duyduğum zaman ses renginde sanki Erzurum'da bir mey çalıyor bir uzun, ama öyle bir ahenk, öyle bir tat, öyle bir lezzet var. Avazın var olsun.
2: Canım benim.
0: Seninle beraber çalmak, söylemek, meşk etmek çok güzel bir şey. Teşekkür
2: benim
0: ederiz.
2: Için de öyle.
0: Eyvallah.
2: Benim için de çok kıymetli.
0: Evet.
2: Burada bu programda olmak, sizin gibi iki tane üstad diyorum. Benim için çok kıymetlisiniz. Benim için üstadsınız.
0: Estağfurullah.
2: Yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Çok büyük keyif alıyorum. Ben keyif alıyorum. İnşallah sizler de keyif alıyorsunuzdur. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
3: Meydede Ömer Altuntaş bizlere açış yaptı. Bunlara da alkış. O zaman devam edelim. Gürsoy abiden bir türkü dinleyelim diyoruz. Abi sen kendin türküyü...
1: Olur, istersen.
3: İstersen yöresini söyle.
1: Bir türkü de ben söyleyeyim, hazır buraya kadar gelmişken istersen. Dama çıkmayız olur diye güzel bir Gaziantep türküsü var. Yakında kaybettiğimiz TRT Ankara Radyosu ses sanatçılarından Elazığ Madenli Zülküf Altan'ın kaynak kişilik ettiği bir türkü. Zülküf abiyi de buradan ellerinden öpüyorum. Zülküf abi derlemiş bu türküyü. Dama çıkmayız olur, çuhaşal var, toz olur, emmoğlu diye bilinir. Bu türküyü okuyacağım. Arasında da Halit Araboğlu'ndan alınan bir barak havasını seslendirmeye çalışacağım efendim. Teşekkürler, sağ olun.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
1: Helal Emmoğlu.
0: Eyvallah Dezoğlu, sağ olasın.
1: Gülsey abi çok teşekkür ederiz valla. Bambaşka bir hava kattın. Güzel oldu mu böyle, arada da Barak vardı?
0: Sağ olun, teşekkürler. Yani sizlerle olmak güzel Umut'cum, burada olmak. Ömer'e de ayrıca teşekkür ederim.

0: diyorum. Orkestramıza çok teşekkür ediyorum. Zaman Orkestrası zaten gerçekten TRT Müzik ekranlarında çok sevildi. Orkestra, ya yani solistlerinin dışında orkestra da çok dikkat çekici ve güzel. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. İki kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Bu güzel programı buraya kadar getirdikleri için sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah hep de devam etsin. Var olun. Sağ olun.
2: İnşallah.
1: Eyvallah. O zaman şimdi kuşlar gibi ötüşüyorsunuz abi vallahi. Bülbül gibisiniz.
0: Olur. Vallahi Semra biraz bülbüle benziyor da benim sesim karga gibi sanki.
1: Olur mu ya?
2: Yok yok, hakkını yeme.
1: Vallahi burada güzel sesli kuşların her çeşidi var. Evet. Anlayana. Evet. Değil mi efendim? Gayet olur. Güzel.
0: Eyvallah, sağ olun.
1: Şimdi yeri gelmişken Gürsel abi sen mi konuştun, kusura bakma.
0: Estağfurullah canım, yok.
1: Aramızda Ankara'nın dışından gelen konuklarımız var. Öncelikle Eskişehir Odun Pazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu aramızda. Hoş geldiniz. Zaten alkışlardan belli olduğu gibi bayağı kalabalık gelmişiz. İyi ki geldiniz efendim. Çok güzel çalışmalar yürütüyorlar. Ben de bir konserlerine katılmıştım. Değerli şefimiz Ahmet Kızılok eşliğinde, şefliğinde. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah. Efendim şimdi bendeniz bir eser seslendireceğim. Ama bunu yalnız söylemek istemiyorum. Sevgili ablacığım, abicim, sevgili Uğur da eşlik eder. Sizler de biliyorsanız sizler de mutlaka eşlik edin efendim. Gül dibine har düştü, ötüşün kuşlar ötüşün diyeceğiz. Biliyorsak hep beraber söyleyelim.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
1: Uzun zamandır
2: çok güzel ötüştünüz valla. Tebrik evet. ediyoruz.
1: Ağzına sağlık Umut'cum. Çok güzel.
2: Ne güzel Eyvallah. Türkü ama böyle hep birlikte söyleyebildiğimiz güzel bir türkü oldu.
3: Koro şimdi, da başarılı. Evet. Gerçekten çok büyük bir koronuz var. Maşallah.
2: Koromuz gittikçe genişliyor. Yerimiz yetmiyor bizim. Üçüncü kat, dördüncü kat buraya 10 kat falan yapmaları lazım yani. Yerin evet. yetmesi için.
3: Evet.
2: Her hafta da artıyoruz.
3: Aynı böyle güzel.
2: Öyle bir zaman izleyicisi, öyle bir türkü dinleyicimiz var. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
3: Evet.
2: Bu ilginiz için çok sağ olun. Şimdi ben bir türkü okuyacağım. Aslında bu Ahmet Gazi Ayhan'ın bir bestesi olarak, Gürsoy abi daha iyi bilir, o eski arşivleri tarar. Doktor Civan'ım diye. Ama tabii bunun bir filmi var biliyorsunuz. Kemal Sunal oynadığı bir filmi. Bunu ben araştırdım. Konyalılar, böyle Kayseriler okuyor. Meğersem bu anonim, yani bir türküymüş bu. Ahmet Gazi Ayhan olarak kayda geçmiş. Belki de onun bestesi, bilemiyoruz. Şimdi ben de onu söylemeye çalışacağım. Türküdeki güzel şeylerden birisi bağlamanın farklı formlarını anlatıyor. Bağlama, cura, saz. Ve Ahmet Gazi Ayhan da önemli bir bağlama üstadı biliyorsunuz, Kayserili. Biz Kayseri ve Konya dolaylarında söylenen bir türkü olarak bunu anons edelim. Bildiğiniz yerlerde de girersiniz zaten diye düşünüyorum efendim. Sağ olun, teşekkürler. Ahmet Gazi Ayhan olduğu için de Umut'cum şöyle bir bağlamayla o Ankara'nın Gostak şeyinlerinden yapacak böyle. Kaşık
4: Yok
2: havası
4: ya.
2: Gibi yani düşünürsün.
4: Hadi bakalım.
2: Tabii kaşık havası deyince de Şakir'in bir numara kaşıkta.
4: Şakir hazır mıyım?
2: Her yerinden bir şey çıkartabiliyor. Sihirbaz gibi adam. Hazır mıyız? Hep beraber söyleyelim hadi.
4: Say girelim koca yürük.
2: Umut ve kaşıklarla tabii ki olmazsa olmaz Berat abimiz de giriyoruz.
4: Ben kaşıksız efendim. Giremem abi.
2: Son 2, 3, 4...

0: Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun.
1: Yaşa.
0: Hadi bakalım.
1: Bravo.
2: Tebrikler Gamze. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Ama en büyük alkış kendinize gelsin. Vallahi çok süper eşlik ettiniz. Ekran başındakilere de gelsin. Tabii ki aramızda, anons etmeyi unutmadık. Onlar aramızda. Her zaman gönlümüzde. Mut'tan gelen, Mersin Mut'tan. Çukurbağ'dan gelen efendim. Kadınlar korumuz var. Çukurbağ Kadınlar Korosu. Onlara da bir alkış. Bizleri dinlemeye gelmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. 7 saatlik yoldan geldi kendileri. Sağ olsunlar. Şimdi onları da inşallah bayram programında sizlere özel bir programla onlara kavuşturacağız sizlere. Çok güzel türküler kendilerinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Tüm Mut'a da selamlar. Teşekkür ederiz.
1: Şimdi Semra ablacığım.
3: Canım.
1: Senin çok güzel söylediğin bir türkü var. Dereden dudu geçti. O türküyü senden dinlemek istiyoruz.
3: Ay tabii ki, zevkle, keyifle.

0: Semra Algül.
1: Ağzına yüreğine sağlık sevgili ablacığım.
2: Teşekkür
3: ederim.
2: O zaman
3: hiç vakit kaybetmeden
2: çalan dostlarımızın ellerine sağlık.
1: Ağzım eyvallah. Sağ
2: olun. Çalan güzel olunca
1: estağfurullah.
2: Söylemek de güzel oluyor.
3: Çalan güzel, dinleyen güzel. Herkes güzel yani.
1: Efendim şimdi
3: teşekkür ederiz.
1: Tabii biz burada çalıyoruz, söylüyoruz ama Gürsey abinin bir küçük bir detayı var, bilmiyorum böyle bir takip edip görebildiniz mi? Gürsey abi aynı zamanda da çok güzel ritim çalar.
4: Estağfurullah.
1: Tef çalar, darbuka çalar, vallahi çok güzel çalar.
3: Ben bugün öğrendim o özelliğini.
1: Bugün arkadaşlarımıza da destek oluyor. Yok.
4: Uğur'cum radyoya gelmiyorsun ki, gelsen görüşeceğiz. Sürekli programlarımızın konserlerdesin. Gelsen çalıyorum orada.
1: Şimdi Gürsey abinin seslendireceği çok güzel bir eser var abi. Sen eseri istersen bir anons et.
4: Tabii yani Şanlıurfalı bestekar Abdullah Nail Bayşu'ya ait ve ülkede çok bir dönem çok ünlü solistler tarafından da okunan bir türkü. Türkü formunda bir beste. Onu seslendirmek istiyorum. Sürme çekmiş gözlerine inandım yar sözlerine.
1: Peki abi bunu şöyle yapsak. Ya girişinde böyle bir bizim arkadaşlarla beraber sen de tef çalsan şöyle bir ritmine giriş yapsanız.
4: Olur olur tamam.
1: Biz de size kavuşsak olmaz mı?

0: Vay. Gürsel abi, bu demo, hani şarkıları çıkarıyorsun ya, ilk demo gibi bir şey. Öyle bir şey mi abi?
1: Yani bugün burada senin misafiriniz Uğur'cum. Sen ne dersen öyle olsun. Aslında öyle değil de öyle olsun.
0: Tamam abi.
1: Eyvallah.
0: Benim, tamam, seni kızdırmayalım.
2: Abi eline gönlüne sağlık. Tam da böyle Gürsel abi bitirirken de hemen teflede işaret veriyor. Tabii diyor canım, ki
1: ya,
2: bitiriyoruz
1: Berat
2: arkadaşlar.
1: Hele
0: ben ağzım böyle adam. Vallahi ne güzel.
2: Bravo.
1: Başlamayı da bitirmeyi de abilerimizden öğrendik. Biliriz yani. Alkış. Eyvallah.
0: Daha güçlü alkış olsun efendim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Herkes harikasınız vallahi.
1: Teşekkür ederim.
3: Ekip güzel ama gerçekten. Ekibiniz çok güzel. Çok eyvallah. Seviyorum hepinizi.
2: Şimdi biz artık böyle bizim ekipte herkes isim isim biliniyor.
0: Yabancı
3: bilinir.
0: Yok.
2: Birisi herkes gelmediği Türk. Zaman seyircilerimiz bize diyorlar ki hayırdır, niye yok bizim arkadaşımız, niye gelmedi, bizden hesap soruyorlar artık. Efendim biz mümkün mertebe ekibimizi dağıtmadan sizlere tam kadro çıkmaya çalışıyoruz ama bazen böyle eksiklerimiz, farklılıklarımız olabiliyor ama zamane böyle devam ediyor efendim. Şimdi her güzel şey biraz hızlı mı bitiyor ya da her güzel şeyin bir sonu var mı demek lazım bilemiyorum ama efendim biz yine bir programımızın sonuna geldik. Birbirinden değerli iki üstadı, iki usta ismi ağırladık. Bizlere çok güzel türküler söylediler. Şimdi sizlere hepimizin bildiği, hep beraber söyleyeceğimiz bir halayla veda ediyoruz. Mardin kapı şen olur, dibi degirman olur diyeceğiz.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Abi.
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydu.
7: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Evet, merhabalar efendim. Müziğin sınır tanımayan sahnesi, başka sahneye hoş geldiniz. Bu akşam yine şarkıların izinde, duyguların peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal. Her hafta başka bir hikayeye misafir olduğumuz başka sahnede bu akşamda neler var neler, gönlümüzün unutamadığı sayfaları birlikte aralıyoruz efendim. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Sevgili arkadaşım, seni dinlemek istiyorum. Ne söyleyeceksin bize başka sahnede?
0: Efendim, yıllarca aranan bir sevdanın şarkısını söyleyeceğim şimdi sizlere. İrfan Özbakar'ın Rast şarkısı. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım diyoruz.
1: Buyurun bakalım.

0: İsmail, o arayışı sesinde hissetmek ne kadar güzel. Ağzına sağlık arkadaşım.
1: Evet.
0: Şimdi ben araya bir Kerkük türküsü ilave etmek istiyorum.
1: O zaman bakalım nerelere gideceğiz.
0: Hadi bakalım. Yol bizi nereye götürecek göreceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Evet. Program yine çok keyifle başladı, enerjiyle başladı. Ekranlarınızın başında sizler de aynı keyif alıyor musunuz efendim? Bence alıyorsunuz.
1: Biz sesleri duyuyoruz, değil mi? Kesinlikle düşünüyorum ben de.
0: İsmail'cim, sana şimdi bir soru.
1: Zor olmasın ama.
0: Bence bildiğin yerden.
1: Sağ ol bakalım.
0: Kadınlar mı daha zor unutur, erkekler mi sence? Gerçi bu işin kadın erkeği var mı bilmiyorum ama.
1: Vallahi bence sevmiş olan unutmaz. Yani bunu bence de kadın erkeği yok. Gönle düşen bazı duygular aradan yıllar geçse de yaşamaya devam ediyor. İstersen sıradaki şarkı da tam bunu anlatıyor şu anda.
0: Bana şarkıyla mı cevap vereceksin?
1: Şarkıyla cevap vereceğim.
0: Peki dinliyorum o zaman. Sahne senin.
1: Sağ ol.

0: Sen beni ömrünce unutamazsın.
1: İsmail, o nasıl unutamazsın demek de öyle. Hı?
2: Cevabı verdin mi?
1: Cevabımı çok iyi aldım. Nefesimi tuttum şarkının başından sonuna kadar, öyle dinledim seni. Ağzına sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi ben de unutulmayan sevdanın ardından gelen yalvarışı bir şarkıyla sana anlatayım o zaman.
2: O zaman sen söyle, ben de biz de keyifle seni dinleyelim o halde.
1: Hadi bakalım.

0: Sağlık. Vallahi cevaplar güzeldi.
1: Bugün soru cevap şeklinde gidiyoruz.
0: Hareketli bir şeyler okuyalım mı, ne dersin?
1: Okuyalım. Pekala, ne okuyalım?
0: Haydi bakalım, ne geliyor sırada ben de bilmiyorum.
1: Haydi bakalım şefim.
0: Şefim biliyor.
1: Sizdeyiz.

0: Oh Canancığım, bir ok çektik.
1: Çektik çektik. Bugün işimizi döktük yine, evet. Programın başında. Arkadaşlarımıza da alkış alalım İsmail'cim. Kocaman bizlerden gelsin.
0: Şimdi öyle bir eser gelecek ki buradan bir selam olsun istiyoruz. Öncelikle nereye?
1: Azerbaycan
0: Kardeş Azerbaycan'a.
1: Aziz dostum diyeceğiz.

ihtiyacımız varmış. Tekrar selam olsun Azerbaycan'a, tüm dostlara. Bu akşam gönül sayfalarını efendim çevirirken aşk şarkılarının usta kalemlerinden Sezen Aksu'yu da anmadan geçmek olmaz diye düşünüyoruz. Ve yıllardır gönüllerde yaşayan en güzel şarkılarından birini seslendirmeye çalışacağım Canancığım. Doymadım, doyamadım.

0: bu yalnızca sitem.
1: Ağzına sağlık. Bravo.
2: Oh, vallahi.
3: Canan, insan bazen herkesi affediyor ama geçmişte kendisini affetmekte zorlanıyor bence.
1: En zoru insanın kendisiyle baş başa kaldığında kendi kendini sorgulaması İsmail. Böyle durumlarda aynalar çıkıyor insanın karşısına. Sakladıklarını da gösteriyor, sustuklarını da.
3: Efendim, o zaman o aynaları senin o güzel sesinden dinlemenin zamanı geldi diyorum. Sahne senin.
1: Tabii ki.

0: Efendim galiba aşkın en zor tarafı da beklemek. Ne geleceğini bilmeden umutla beklemek, bu şarkıda onu çok güzel anlattı diyorum, değil mi?
1: Güzel. Bekleyen bir de gönülse eğer, gönül sevmişse eğer, dağlar da uzak gelir yollarda. Şimdi bir türküyle seslenmek istiyorum o dağlara, o yollara.
0: Evet, sahne senin.
1: Şöyle Balkanlara doğru gidelim. Ayletme beni diyelim efendim.

0: İsmail, bu akşam gönül sayfalarını çevirdik durduk. Bakıyorum bir sayfada da Rumeli duruyor. Kerkük'ten Rumeli'ye kadar uzandık. Ben güzel bir Rumeli türküsü de senden dinlemek istiyorum.
1: Hem de en güzel renkleriyle okudun. Efendim şimdi sistem

0: Evet. Vallahi hüzünlendik mi? Eğlendik mi? Hangi duygunun içerisine girdiğimizi bu akşam anlayamadım.
1: İsmail'cim, bu akşam gönül sayfalarını epeyce karıştırdık. Kimi zaman bir sevdaya rastladık, kimi zaman da bir dostluğa, kimi zaman da yıllar geçse de unutulmayan hatıralara.
0: Evet efendim, bazı sayfalar vardır insan kapattığını sanır ama bir şarkıyla yeniden açılır. İşte bu akşam da o sayfalarda dolaştık.
1: Evet, yavaş yavaş bu akşamın sonuna geliyoruz efendim. Ama kapanışı da istiyorum ki gönlümüzü ısıtan türkülerle yapalım.
0: Evet, o halde bizlere eşlik ettiğiniz için efendim gönülden teşekkür ediyoruz. Haftaya yine müziğin sınır tanımayan sahnesi başka sahnede buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
1: Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını. Ya kovansız bırakma Allah'ım.
1: Esselatu vesselam.
2: 15 Temmuz gecesi milletin hafızasına kazınan o karanlık.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 100

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Piyanoda sevgili dostum Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Ve Türkiye'nin, dünyanın en önemli perküsyonistlerinden Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün size çok özel, çok sevdiğim, çok vefalı, gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşımı takdim edeceğim. Kendisi hem oyuncu, aynı zamanda çok iyi şarkı da söylüyor. Yurdaer Okur, hemen yanına gidiyorum Yurdaer'in. Yurdaer'cim. Hoş geldin.
1: Şahanesin, sağ ol.
0: Yurdaer'cim hoş geldin.
1: Evet, hoş bulduk Hakan'cığım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Böyle aradığımda böyle beni kalbi karşılıyorsun ya, beni böyle yüreğimden hakikaten yakalıyorsun. Çünkü, sen ne güzel bir adamsın ya.
1: Sen de bilim kabile, sen de öylesin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok enerjin çok iyi, çok samimi. Bana ses edince hemen her zaman beraber birlikte seninle şarkı söylemek. Bu arkadaş Tolga ile birlikte olmak. Tolga

0: Benim tabii konservatuardan da dostum.
1: Tolga'nın zaten maalesef, şey maalesef diyorum, maşallah.
0: Tabii
1: Tolga'yı maalesef tanımayan yok derdik.
0: yani
1: Maşallah tanımadığı,
0: Hacettepe'li
1: evet.
0: olunca evet öyle oluyor.
1: Çok kıymetli bir müzisyen.
0: Evet.
1: Neler yapıyorsun Yurdaer'cim? Biz bayağıdır görüşmüyoruz çünkü.
0: Evet.
1: Görüşemedik daha doğrusu.
0: Evet
1: Biraz
0: Hakan'cığım.
1: benim şeyimden oldu, kusura bakma. Çok
0: Estağfurullah.
1: özlemişim. Konserler
0: Estağfurullah.
1: falan, senin oyunlar derken.
0: Evet. Valla durdurak bilmiyoruz. İşte yarın da mesela oyunum var. Ertesi gün de var. Geçen hafta Ankara'daydım.
1: Zaten sabah uçakla geldim
0: Sabah
1: buraya.
0: uçakla geldim. İşte İstanbul dışında bir dizide oynuyoruz. Şey biliyorsunuz Cennet Çocukları TRT'de.
1: Evet.
0: Bir yandan onun çekimleri devam ediyor. O biraz sıra dışı bir rol oynuyorum orada. Yani daha beklentinin çok zıttı bir şey oynuyorum. Benden hep böyle kötü karakterler izledikleri için. İlk kez hayatımda sıra dışı ya yani şey sıradan bir baytar işte ailesi olan halktan bir adam oynuyorum yani çok da mutluyum.
1: Peki neden böyle oluyor ben anlamıyorum. Görüntüsüyle rolü hep farklı oluyor yani. Sen mesela son derece zarif, kibar, böyle yakışıklı, güzel bir adamsın yani. Şimdi kötü adamla ne alakası var abi?
0: Ya o
1: Ben
0: işte
1: kendimden biliyorum yani.
0: yani bir algı var tabii yani kötü adam deyince hani her şeyiyle kötü. Yani kötü, çirkin, işte fiziksel özellikleri de korkutucu. Halbuki gerçek hayatta öyle değil. Yani gerçek hayatta çok masum gibi görünen, çok kötülük yapan insanlar var yani.
1: Evet, güzel
0: Hatta
1: gözüküyor
0: o
1: değil
0: tabii
1: mi?
0: onların zaten kötülük yapabilmeleri için masum da görünmeleri lazım. Diğer türlü
1: Doğru.
0: karşı taraf da onu nasıl göremiyor oluyor yani. Yani eğer bir değil mi? Yani
1: Ne
0: mantık olarak öyle.
1: doğru.
0: Aslında o
1: Yani
0: algıyı biz yıktık yani şeyle. Belki işte Savcı Turgut karakteriyle o şey algılar çok sevimli, çok böyle sıcak, cana yakın, kendi mesleği olan, kendi işi gücü olan insanların arasında sosyal hayatta gayet başka bir karakter olarak göründüğü için biz de öyle göründük yani. Öyle sempatik ya,
1: senaryo
0: aslında.
1: öyleydi abi falan.
0: Tabii yani.
1: Peki şimdi ben bakıyorum repertuara birazdan da seyircilerimiz de dinleyecekler zaten. Müzikle yakınlığın, müzik sever misin, müzik yapar mısın?
0: Keşke benim en büyük şeyim yani üzüldüğüm nokta o oldu. Bizim mesela ailede halalarım, amcalarım çok hepsi bir enstrüman çalar, daha çok bağlama çalarlar. Karadeniz bölgesi, Orduluyuz.
1: Ordu,
0: Babam da çok iyi sesi vardı. Rahmetli çok iyi şarkılar, türküler söylerdi. Hatta rahmetli Kamil Sönmez de sınıf
1: evet.
0: arkadaşlarıdır Ordu'dan, Perşembe'den.
1: Ben Kamil abiye çaldım bu arada. Babam da
0: Aa.
1: TRT Ankara Radyosu'nda ut sanatçısıydı. O zamanlar TRT'nin konserleri oluyordu. Ben de Mustafa Sandal'ın araya girdim
0: Yok,
1: ama
0: çok iyi oldu.
1: Mustafa Sandal'ın dedesi Hüseyin İleri. Ben o zaman onun yanında darbuka çalıyorum.
0: İlginç.
1: Beni de hatta Mustafa Sandal zannediyorlardı ama Mustafa Sandal o zaman meşhur değildi. Ben Mustafa'yı da bu arada çalıyorum biliyorsun. Tolga ile beraber işte Mehmet de var. Mehmet abimiz de var. Diyorum ki bazen Mustafa'ya da bu arada laf arasında diyorum oğlum ben senin dedenle çalışmış adamım. Tamam. O dönemde Kamil abiyle de çalışmıştık.
0: Aa.
1: Bayağı bir konserimiz olmuştu.
0: Ya
1: Özür
0: çok
1: dilerim.
0: çok büyük
1: Lafı.
0: değerler
1: Ya
0: tabii.
1: çok kıymetli
0: Yani
1: insanlar. Bunlar komik adamlardı da. Espiritüel de
0: evet
1: acayip
0: tabii.
1: insanlardı yani.
0: Neşeli,
1: Bu
0: sıcakkanlı, içine sığmayan insanlardır yani. Genelde Karadeniz bölgesi öyle zaten. Velhasıl ben hep kendimde bir eksiklik hissederdim. Yani keşke ben de bir enstrüman çalsaydım gibi. İşte bizde de tiyatroya yönelim oldu. Tiyatroda çıktı ortaya bendeki o sanat aşkı diyeyim yani işte. Öyle biz konservatuar yıllarında yani yurtta kalıyorduk. O zamanlar 7-24 okuldaydık yani. Ve çok sağlam, iyi müzisyenlerle sıkı dostluklar kurduk. Bir şekilde solfej dersi aldık. İşte koro dersimiz
1: tabii.
0: vardı falan vesaire derken işte bir kulak oturdu, aşinalığı gelişti. Evet.
1: Bazen soruyorlar konservatuara gidelim mi diye. Ben diyorum ki hiçbir şey olmasa bile doğru sesleri duyarsın.
0: Evet.
1: Repertuar yaparsın. Sanat ruhlu insanlarla daha çok karşılaşırsın. Konservatuara evet kesinlikle gitmek lazım. Ama şunu da ekliyorum diyorum ki yani konservatuara gittiğinden daha çok aslında kimin öğrencisi olduğun da önemli olduğu için bunu dışarıda da ciddi bir şekilde yapabilirsin diye böyle kendimce öğrencilerime ya da bana soranlara söylüyorum. Sen de aynı fikir misin
0: Kesinlikle
1: bilmiyorum ama.
0: yani tabii kötü ses yoktur. Eğitim

0: Ya da eğitimsiz ses vardır. Hani ses bir şekilde eğitilme her zaman olanaklıdır elbette ki. Ama tabii kulak ve hani bir şey var, böyle bir tanrı vergisi de bazı insanlarda oluyor o dediğin.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: hiç eğitim almadan da gerçekten çok güzel örnekleri var dünyada da, ülkemizde de. Hepiniz yani bilirsiniz tabii ki.
1: Ben o insanlara moral bozucu diyorum.
0: Değil mi?
1: Tabii çalışıyorsun, çalışıyorsun, adam gel bakayım der. Sonra bakmasına da gerek yoktur. Çalar gider, insan bir anda böyle tabii kendini, çok
0: Evet,
1: güzel
0: evet,
1: şeyler bunlar,
0: evet.
1: Allah'ın vergisi
0: Yani
1: işte yani.
0: evet, öyle bazıları işte artık öyle geliyor dünyaya.
1: Sohbet güzel ama hadi bir
0: Arada bir şarkı
1: şarkı
0: söyleyelim.
1: söyleyelim yani.
0: Tamam,
1: Hadi.
0: peki.

Acı çekmek özgürlükse, özgürüz ikimizde. O yuvasız çalı kuşu, bense kafeste.

0: sanatkarlar, sanatçılar, müzisyenler, oyuncular. Biz aslında bazen diyorum ki biz ne satıyoruz? Biz enerji satıyoruz aslında. Enerjisi olmayanın, hikayesi olmayanın, değil mi? Müziği de olmaz, oyunu da olmaz, sanatı da olmaz. Sana bakıyorum şöyle, hakikaten enerjinle. Aslında bir bakıyorum diyorum ki, ya Yurda biraz durağan. Sonra bir bakıyorum bambaşka biri çıkıyor falan. Çok enteresan ve sürprizlerle dolu bir adamsın abi.
1: Evet,
0: Harika
1: evet.
0: ya.
1: Yani yapı gereği öyleyim. Bir de sonuçta oyuncular aslında saf insanlardır. Yani çocuk saflığı gerekir. Çünkü inandırmak için
0: Evet.
1: herhangi bir şeye inanmak için de o saflık gerekir. Bir şey oynamak için ona inanmak gerekir yani.
0: Doğru.
1: O yüzden bizde oyuncular genellikle saf ve iyi insanlardır. İyi insanlardan iyi oyuncular olur hep, her zaman. Genelde öyledir yani. Bu enerji meselesi de çok tabii insanlar şaşırıyorlar. Ben sahnede bambaşka bir hale bürünüyorum. Çünkü zaten normal hayatta öyle olsam yani
0: Sahneye bir şey kalmayacak.
1: sahneye bir şey kalmayacak. Yani
0: Evet.
1: onları da
0: Evet.
1: gizliyoruz, yani sahneye
0: Evet.
1: bırakıyoruz. Aslında biraz ekonomik kullanıyoruz kendimizi, yani vücudumuzu diyelim.
0: Şimdi oyuncularda, tiyatrocularda, senin daha doğrusu kulvarında böyle bir şansın var. Yani şimdi ben mesela bir gün TRT İstanbul Radyosu'na gitmiştim o zaman. Böyle bir şeyler anlattım. Sanatçı abilerimiz demiş ki ya bu çocuk normaldi ama demiş. Yani öyle şimdi değişik rollere bürünemiyorsun ya. Hani müziğinde bürünüyorsun
1: Evet.
0: evet. Bazen işte bir şey çalıyorsun onu da bürünüyorsun. Ama oyunculukta hani onun sahnede kendini gösterebilirsin. Her tip role girip ama şimdi müzisyen adamın öyle bir role girip de bir şey anlatması. Biliyor musun sana bir belki denk gelmiştir bir yerde duymuşsundur ama ben stand-up'a başladım bu arada.
1: Aa,
0: Tabii. O
1: şahane.
0: yüzden bu enerjimi, bu duygularımı, hatıralarımı artık bana kimse
1: Anlatıyorsun.
0: diyemeyecek bu adama bir şey oldu falan diye. Bu adam normalmiş ya bak. Zaten böyleydi falan
1: Evet,
0: diye.
1: ya işte bir ihtiyaç olmuş demek ki, vuku bulmuş. Sende o sahne sempatisi gerçekten var yani, müzisyenin ötesinde. Seni izleyicilerimiz de zaten
0: Tolga
1: gördüğünde
0: böyle düşünmüyor
1: anlayacak.
0: ama Tolga böyle düşünmüyor.
1: Düşünmüyor mu?
0: Düşünmüyor. Bana dedi ki sen de ama başlayacakmışsın da dedi.
1: Ha.
0: Senin komik olup olmadığını bilmiyorum ama dedi. Stand-up'a başlayacak olman çok komik dedi bana. Dedim ki o iyi bir şey mi söylüyorsun, kötü bir şey mi? Bir de bunu oyuna giderken söylüyor.
1: Aa, son ilk
0: Tabii.
1: oyuna.
0: Tabii giderken söylüyor. Hani moral veriyor arkadaşım sağ olsun. Ama çok tatlı çocuk o da.
1: Öyle güzel ironileri vardır Tolga'nın. İyi ironi yapmış bence.
0: Bir
1: Vallahi merak ediyorum Hakan'cığım, ilk
0: oyunumu
1: gösterine
0: bekliyorum.
1: vallahi geleyim yani.
0: Bu arada ilk gösterimi yaptım. İkinci gösterimi de mutlaka bekliyorum. Full çektik ha.
1: Aa, tabii
0: Gerçi
1: ki.
0: bu şuna benziyor. Özür dilerim sayın seyirciler. Şimdi biz konservatuvara girdiğimde ben kompozisyon bölümüne girdim. Dedim ki kaçıncı oldun dediler. Abi ha, nasıl geçti? Abi dedim üçüncü oldum dedim ya. Herkes bravo abi falan. Şimdi kompozisyon bölümüne zaten üç kişi giriyor abi. Üçüncü olunca.
1: Üç tane başvuru var.
0: Üç tane başvuru. Üçümüz de kazandık ben üçüncü oldum ama. Tamam. Şimdi bana diyorlar ki nasıl geçti oyun? Full de abi diyorum yani. 100 kişilik yer ya. Full ama
1: Full.
0: doğru.
1: Doğru tabii.
0: Doğru mu? Doğru abi.
1: Evet. O
0: Evet.
1: 100 olur inşallah, 1.000 sonra 10.000,
0: İnşallah.
1: belli
0: Ben
1: olmaz.
0: çok güzel şeyler olacağına inanıyorum.
1: Sen
0: Gerçekten.
1: inandığın sürece zaten
0: Benim
1: başarırsın.
0: hayatta her şeyim çok geç oldu. Ne yettiğinde geldin beni böyle bana soru röportaj yapıyorsun. Her şeyi beken kusura bakma. Abi
1: Yok.
0: benim hayatta her şeyim çok geç oldu ama çok güzel oldu.
1: Daha da iyilerine inşallah.
0: İnşallah cümlemizin bütün insanlığın inşallah. Hadi bir tane daha şarkı
1: Hadi
0: dinleyelim.
1: bakalım.

0: Ya işte bizim yöreden. Nasıl
1: Evet.
0: buldun?
1: Vallahi yani bir yöre tarafın olduğu belli yani. Hani böyle bir seni yakalamış o uyuşmuş.
0: Evet yani hep kulak dolgunluğu tabii. İnsan
1: Bunu
0: o
1: diyordum işte bak
0: sesleri...
1: konservatuvarda kulak dolgunluğu mu? Pardon
0: Evet
1: abi.
0: o sesleri ister istemez bir yerlerden duyuyoruz. İşte rahmetli babam çok güzel söylerdi bu türküyü. Ondan sonra Turul Şan var
1: Çok iyi
0: bizim
1: tanırım.
0: TRT sanatçısı. O da çok güzel yorumlar.
1: Ordu'dan çok var. Bizim Yurdal abi de galiba Yurdal Tokcan da
0: Evet Ümit Tokçan.
1: Ümit Tokcan değil mi?
0: Ümit
1: Ordu'da
0: Tokçan
1: onlar
0: evet
1: da. Evet.
0: Ordulu'dur. Tabii yani ses sanatçısı yani tabii oyuncular da çoktur. Yani oradan iyi sanatçı çıkar.
1: Demek ki evet. Bir sanatsal genleri yüksek bir
0: Olabilir.
1: bölge.
0: Yani olabilir. Çünkü şey duygulara çok şey bir coğrafyada yaşıyoruz. Sonuçta Karadeniz deniz ve dik dağların olduğu bir kıyı olduğu için coğrafya da çok etkiliyor insanların karakterlerini. Çok engebeli, çok ulaşımın zor olduğu, işte sürekli yağmurun yağdığı, bir anda güneşin açtığı falan bir ortam var.
1: Parçalı
0: Parçalı bulutlu ve o yüzden insanlar da işte o hızı ve enerjiyi o parçalı buluttan dolayı ediniyorlar. İşte yağmur yağıyor, hayda işte fındık kapatılacak, tekrar açılacak, tekrar bir şey olacak. Çok hızlı bir şey var.

0: Zaman çok hızlı geçiyor ve bir gün içinde dört mevsim yaşanıyor. O dört mevsimlilik karakterlerde de böyle hızlı, duygusal bir yere getiriyor coğrafya insanı.
1: Ya ben Ankara'da doğdum. Aslında kökenim Selanik ama şimdi biz Ankara'da memur şehri olduğu için ceketimizin önünü ilikleyerek büyüdük. Bundan da çok gurur duyuyorum aslında. Şimdi bazen böyle şaşırıyorum insanlara. Sonra geçmişime bakıyorum. İşte insan nerede büyüdüyse oranın o kültürünü, o zarafetini alıyor. O yüzden hep söylerim, Ankara'nın müzisyeni de, Ankara'nın sanatçısı başka olur. Ankara başka bir
0: Evet,
1: şehir.
0: biz de konservatuvardayken o oyunlara, devlet tiyatrosu oyunlarına takım elbiseler giyip bir yerlerden bulup buluşturup giyinip öyle
1: Öyle
0: giderdik.
1: giderdim.
0: Yani tiyatroya gitmenin de konsere gitmenin de öyle bir adabı vardı. Çünkü o zamanlar başka bir alternatif de yoktu yani. Bizim zamanımızda tiyatroya gitmek çok kıymetli bir durumdu. Şimdi alternatifler arttı. Artık insanların bu hızla her şey hızla tüketildiği için daha hızlı zamana çok ihtiyaçları var. Bir saatlik, 1,5 saatlik tiyatro oyunu seyretmek insanlara sıkıcı gelebiliyor artık yani.
1: Evet, biraz zaman doğru. Ama işte bazen söylüyorlar, diyorlar ki mesela ben şununla toparlamak istiyorum daha doğrusu. Programımızın da sonuna geldik bu arada.
0: Tamam.
1: Geldiğin için de çok teşekkür ederim. Hani böyle derler ya, işte çocuğum müzik dersleri için mesela gider. İşte yaz, ya da resim. Ya çocuğum müzisyen mi olacak, ressam mı olacak, çalgıcı mı olacak gibi bir şey var. Halbuki aslında şöyle düşünmek lazım. İnsanın zevkini geliştiren sanattır. Müzik ya da sanat kollarıdır. Zevkli insan iyi yaşamak ister. İyi yaşamak isteyen her şeyi sorgular.
0: Tabii.
1: Kendini sorgular. Eşini öyle seçer, işini öyle seçer. Yaşam standartını ona göre belirler. Çünkü zevklidir. Yani zevk alır hayattan. Dolayısıyla zevki de geçecek tek şey sanat. O yüzden bütün aslında herkesin sanatla, bütün çocuklarımızın sanatla ilgilenmesi gerektiğine
0: Kesinlikle.
1: inanıyorum. Ve Yurdercim, çok teşekkür ediyorum geldiğin için tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. Tüm çocukların sanat dolu, mutlu bir hayatları olsunlar. Benim de kızım var. O da sanatla
1: Maşallah.
0: ilgileniyor. Her yanıyla, resmiyle, müziğiyle. Dediğine katılıyorum. Hiçbir zaman eksik olmasın. Bütün aslında okullarda zorunlu hale gelse keşke
1: Keşke.
0: sanat dersi, tiyatro
1: Keşke.
0: dersi, drama dersi, müzik dersi. Bunlar kişiliğini geliştirmek için bir çocuğun çok çok kıymetli.
1: Çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: tekrar.
0: teşekkür ederim.
1: Sayın izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Tekrar görüşmek ümidiyle, saygılar ve sevgiler.

Seni bir kere başkasını sevmem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem, desinler değişemem. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor

Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Kalpten Nabe programıyla sizlerle beraberiz. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli, özel bir konuğumuz bizlerle beraber. Hem tasavvuf musikimizin önemli temsilcilerinden, hem de tasavvuf müziğiyle beraber ilahi de diyebileceğimiz o tekke musikisinin de temsilcilerinden birisi olan çok değerli üstadım, doçent doktor Mustafa Demirci bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizinle hem o güzel yorumlarınızı dinleyeceğiz, hem de müzik serüveninizi, musiki hayatınızı biraz konuşalım istiyorum. Özellikle hem tasavvuf müziğin klasik temalarını, hem de özgün temalarını en güzel şekilde icra eden ve belki de bazen ikisini de birleştirip özgün bir şekilde bizlere sunan önemli akademisyen sanatçılarımızdan birisiniz. Bizim de ağabeyimizsiniz. Şimdi biraz sonra zaten onları konuşacağız ileride inşallah. Ama müzik hayatınız bildiğim kadarıyla çocukluktan itibaren başladı, ama Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki o ilk yıllar ve İlahiyat Fakültesi'ndeki korodaki yerinizle musiki yaşantınızın profesyonel bir şekilde başladığını biliyorum. Biraz o günleri konuşursak.
1: Evet, Marmara İlahiyat dönemi benim için çok değerli, çok kıymetli bir süreç. Çünkü Anadolu'dan yeni geldim ve İstanbul'da üniversitemizin çok kıymetli musiki hocası Nuri Özcan hocamızla tanışma imkanı bulduk ve onun özellikle derslerine gitmeyi çok isterim.
0: Buradan takip selam ediyoruz. Tabii hocamıza hürmetlerimizi sunuyoruz.
1: Onun derslerine zaten zorunluydu, ama seçmeli zorunlulardan. Ben hep onun Türk Din Musikisi derslerini tercih ettim. Beden dersi de vardı o zaman, başka dersler de vardı. Sonrasında hocamın koro çalışmaları vardı bizim fakültemizde, gerçekten çok ciddi tuttuğu. Ve orada birçok bugün musiki şinas dostlarımızın da bulunduğu bir korumuz, yani fakültemizin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Musikisi Korosu ismi de vardı, evet. Böyle. O koroda her salı meşkler yaptık, çalışmalar yaptık. Hatta şunu söyleyeyim, yani aşina olmadığımız halde ayin bile okuduk.
0: Yani Mevlevi ayini.
1: Tabii Mevlevi ayini, klasik eserler geçtik. Hocamız çok sıkı ve disiplinli bir çalışma programına sahipti. Kendisi hassastı. Bu şekilde yıl sonunda konserler yaptık fakültemiz adına. Hem kendi fakültemizde hem üniversitemizin başka
0: sahneye
1: birimlerinde.
0: Sahneye çıkma zamanları artık.
1: Yani benim ilk böyle koroda falan kendimi gösterme zamanım. Orada çok büyük tecrübeler edindik ve çok şey öğrendik gerçekten. Ama o dönem için bir taraftan da dini musikiyle ilgili belki şu an hani bizim üzerinde çalıştığımız, icra ettiğimiz eser formatı olmasa da özgün bir takım çalışmalar yapılıyordu. Bu çalışmalar içerisinde işte marş türünde olanlar, ezgi dedikleri işte eserler, dönemin o atmosferine uygun olan, o atmosferden de kastım yani biraz jeopolitik durumlarla alakalı eserler yapılıyordu. Ben o tarz eserlerden de başlangıçta denemeler yaptım. Mesela işte Davetim Onadır.
0: Güllere Vurgunum.
1: Güllere Vurgunum. Evet. Bu tür eserlerimizdendi. Sonra Arapça işte Onunla Yaşar Onunla Ölürüm isimli bir albümüm vardı. Full Arapça yeni besteler yaptığım. Ama benim ilahiyattan hemen devam ederken aynı zamanda, ki ben üniversitede birinci sınıftaydım ilk albümümü yaptığımda, Göçlü Kervan albümünü yaptım.
0: Biraz sonra onu konuşacağız zaten.
1: Evet.
0: Ama son dönemde, tabii önceki yaptığınız eserleri biraz sonra konuşacağız, ama son dönemde yaptığınız çok güzel bir eser var. İrfan Gürdal'ın da işte ilk önce onun okuduğu, daha sonra siz okudunuz ve gerçekten çok dinlenir bir eser oldu. Biz de zevkle okuyoruz. Ki Ahmet Yesevi Hazretleri ile alakalı da bir güzel de bir yazınız var akademik anlamda.
1: Evet.
0: İstiyoruz ki programımıza böyle ilk önce onunla Yesevi başlayalım. Hazretlerinin
1: salavat gibi olsun.
0: Evet, salavat gibi olsun. Yesevi Hazretlerinin 18 bin alemeyi sizden bir dinleyelim. Ondan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
1: Peki.

0: Hocam ne güzel beste bu ya.
1: Tebrik ediyorum, çok güzel. Maşallah.
0: Ben bunu yani kendimizi bülbüle benzetip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gül bahçesinde ötüşen bülbül olarak şöyle görüp Efendimizin huzurunda okumuştum.
1: Ne güzel. Ayrıca hatırlarsanız bir bu konuyla ilgili bestenin nasıl yapıldığına ilişkin bir de hikayemiz vardı. Bunu Bilal-i Habeş Efendimizin, malumunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyadan ahirete irtihal ettikten sonra onun hasretine dayanamayıp da uzaklaşıyor. Şam'a gidiyor.
0: Evet.
1: Hazreti Bilal radıyallahu anh. Ve rivayet olur ki bir iki sene sonra sanırım Peygamber Efendimiz rüyasında onu artık yetmez mi bu hasret diye davet ediyor.
0: Evet.
1: Ve tekrar Medine'ye dönüşü. Bununla ilgili bir çalışma yapmıştık o dönemde. Ben bu yani dönüş hikayesi ve gelip Medine-i Münevvere'de Efendimiz'e o işte yarım kalan ezanını okuma hadisesinde bu eseri o vesileyle bestelemiştim. Ve yıllar sonra ben bu eseri icra ettim. Sizin dinlediğiniz de oydu aslında.
0: Allah Allah.
1: Yani düşünün şimdi siz de böyle hissediyorsunuz. Demek ki tam örtüşmüş.
0: Evet. Çok güzel.

0: Öyle geriye doğru gidiyoruz. Şimdi tabii 1990'lı yılların başı, ben çok iyi hatırlıyorum çünkü İmam Hatip Lisesi'ndeyim. Mustafa Demirci ne çıkarttı? Böyle o zaman tanıdım. Ondan sonra bütün albümlerinizi takip ettim. Göçtü Kervan, değil mi?
1: Başta
0: Yani
1: öyleydi,
0: onunla
1: evet.
0: başladı. Ve hatta şunu diyebiliriz, yani bir nesli o albümleri büyüttü diyebiliriz. Ben de onlardan birisiyim.
1: Estağfurullah.
0: Öyle değil mi? Şimdi ya albüm yaparken veya eser bestelerken hani her sanatçının beslendiği mutlaka bazı kaynaklar vardır. Nelerdir bunlar? İlham kaynaklarınız
1: Güzel bir soru. Aynı zamanda zor bir soru.
0: nelerdir
1: Aslında tabii ki ben özellikle baba ocağında öğrendiğim ilahiler ve o zaman TRT'de çok olmasa da yine radyomuzda yayınlanan Türk müziği eserlerini haftada belli günlerde programlar yapılırdı. İşte Mustafa Sağ Yaşar'dır vesaire. Onları çok iyi takip eder ve dinlerdim. Yani benim kulağıma o
0: Tınılar oralardan.
1: tınılar oralardan beslenmeye çalışırdık. İmkanlarımız kısıtlıydı. Yani bir ilçede yaşıyoruz. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaşıyoruz. Sadece radyoyla ancak böyle bilgilere, böyle eserlere ulaşabiliyorduk. O yüzden bir kere onların yanı sıra halk müziği ezgilerinin benim hafızamda çok katkısı var. Müzik hafızamda çok değerli katkıları var. Tabii Yunus Emre özellikle. Ben Yunus Emre şiirlerini çok severdim. Yani sadece bestelenmiş hali değil, onun anlamı. Yunus Emre'ye bir düşkünlüğüm vardı gerçekten. Hala da öyledir. Benim dünyamda çok ayrı bir yeri vardır. Onun mana dünyasından beslendiğimi düşünüyorum o yazdığı şiirlerden. Ki bu aslında sadece benim için değil, Balkanya coğrafya,
0: Doğru.
1: Balkanlar Orta Asya coğrafyası, yani Yunus Emre dilini anlayabilen her coğrafyada Yunus Emre gerçekten çok büyük etki bırakmıştır. Bu ayrıca yaşadığımız hadiseler, manevi duygularımız, yani bir ruh halimiz, ben bunları hissettiklerimi Yunus Emre'nin şiirlerine veya başka yazılmış şiirlere karşı hissettiğim namelerle birleştirdim. Bunun için bazen işte bir rüyanız etkili olabiliyor. Bazen anlık bir şiirle karşılaştığınızda sizi çarpıyor ve onu besteleme ihtiyacı hissediyorsunuz. Yani sizi aslında söz çağırıyor kimi zaman, kimi zaman mana çağırıyor, kimi zaman da duygularınız, ruh haliniz çağırıyor.
0: Üç
1: Tamamen
0: ana teması varmış demek ki böyle giden.
1: ve Allah'ın bize, gönlümüze, hani derler ya, şairin kalbi Allah'ın hazinelerinden bir hazinedir. Onun bizim hazinemize lütfettiklerinden biz de paylaştırmaya çalışıyoruz.
0: Değerli hocam, çok güzel bilgiler bunlar
1: Sağ
0: gerçekten. Özellikle gençlerimiz için
1: olun.
0: bu anlamda. Şimdi Yunus'un yolunu devam ettirenlerinden birisi Gelibolu'da mesul Hazreti Cahidi. Onun her kelamın alası La ilahe illallah. Ben okuyacağım ama beraber okuyalım istiyorum. Yani
1: Buyurun.
0: özellikle Kelime-i Tevhid
1: Ben
0: bölümlerinde
1: size eşlik ederim hocam. Buyurun.
0: lütfedersiniz. Haydi
1: Estağfurullah.
0: Bismillah.

0: Sultanım ne zaman çıkmıştı hocam?
1: Hocam Sultanım eserimiz 2000 yılında yayınlandı. Yani Aşka Dair albümünde.
0: Aşka Dair'de, evet.
1: Evet, o eserlerden bir tanesiydi. Böyle benim için sanki bir milat gibi oldu bu eserle birlikte. Hmm. Böyle bir farklı boyuta daha geçmiş oldu.
0: Sanat Mustafa hayatımızda. Demirci bir yere gittiyse Sultanım'ı mutlaka Demirci'den,
1: evet,
0: dinleyecek
1: hatta
0: herkes.
1: Şöyle oluyor, beni tanıştıranlar tanıyamazsa Sultanım.
0: Ne güzel. Böyle. Şimdi bu eserin tınılarının, ya ben şimdi Balkanlara da hani çok gidip geliyoruz. Makedonya'da, Bosna'da, işte Romanya'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Kosova'da. Ya Sultanım o kadar çok seviliyor ki bu eser.
1: Evet.
0: Ama bunun yanında Kırgızistan'da da çok seviliyor. Benim Kırgız öğrencilerim, hadi bir ilahi okuyalım falan.

0: falan deyince daha ilk başta yani onlara bir sordum, sarı çiçeğe öğretmem lazım önce değil mi?
1: Tabii.
0: Sultanım diyorlar. Allah Allah, duymuşlar. Yani oranın tema yani müzikal temalarını da içeriyor bu Orta Asya
1: Evet.
0: civarının. Balkanları da hepsini kapsamış.

0: Yani o 90'lı yıllardaki gençler şimdi artık yani o zaman 20'li yaşlardaki gençler bugün 60'lara geldi yani, değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Ancak şimdi 60'lı yaşındakilerin çocukları da, yani babalar seni dinlerken gençler de hala seni dinliyor. Bu
1: Bunun hikmeti nedir?
0: Sizin yani bununla alakalı yani ne hissediyorsun?
1: Evet, gerçekten bu ancak hani yaşandığında güzel olan bir şey. Benim amacım kalıcı eserler bırakmak. Yani her sanatçının öyledir. Siz de öylesiniz. İşte Fatih Koca denildiği zaman Bismillah eserinin hatırlanması, La Mekan eserinin hatırlanması o kadar güzel bir şey ki. Şimdi buna bir de Ben Senin Gülşen'in de eklendi. Yani
0: o bizim ortak eserimiz.
1: Evet, ortak ve şunu söyleyeyim. Böyle çok skalası geniş tarihsel bir süreçte nesillere hitap edebiliyor olmak benim için en keyif verici, mutluluk verici bir hadise. Bugün sizi dinleyenler sizinle büyümüş insanlar aslında. Ya benimle büyüyen insanlar da aslında. Ben öğrenciyken üniversitede albüm yapmaya başladım. Hatta işte bir gün Fatih'te
0: dinleyenler de gençti yani. Siz de
1: tabii,
0: gençtiniz
1: tabii
0: yani o
1: mesela ben
0: zaman.
1: Fatih'te durakta otobüs bekliyorum. Mesela Yitik Sevda albümü çıkmış. Ve üzerimde bir yelek, gariban bir öğrenciyim sonuçta. Ve yanımda da benden böyle 5-6 yaş ya da belki 7-8 yaş büyük birisi Yedik Sevda'yı mırıldanıyor.
0: Allah
1: Evet.
0: Allah.
1: Ona bunu ben yaptım diyemedim. Benim
0: Ya benim
1: eserim
0: eserim bu ya.
1: diyemedim. Çünkü inanmaz, mümkün değil. Ama bunun gibi bir şey. Yani bir yerde sizin eserinizin mırıldanması, insanların hayatında çok farklı dönemler oluyor. Mesela işte söz keserken efendim bir eser yayınlamışlar. Benim eseri dinlemişler eşiyle birlikte. Konsere geliyor hocam, bizim böyle bir hatıramız var. Şu eseri seslendirir misiniz? Örneğin.
0: Ne kadar güzel bir şey
1: Çok
0: bunlar.
1: çok güzel örnekler var
0: Bir iz
1: gerçekten.
0: bırakmak bu anlamda.
1: Zaten hani baki kalan kubbede hoş bir sadaymış
0: Sadaymış.
1: diyor ya. Hakikaten hoş bir sada bırakabilirsek bu anlamda nesillere. Çünkü artık kayıtlar kaybolmuyor. Yani bundan sonraki nesillere inşallah yine bizim sesimizin ulaştığı nesillere de hitap edebilir. İnsanın duyguları ortaktır, böyle düşünüyorum.
0: Peki değerli hocam, siz tabii aynı zamanda yani beste yapıyorsunuz da yorumcusunuz ama bir yandan da yazıyorsunuz. Yani ya kendi yazdığınız eserleriniz de var ama ortak böyle yaptığınız yani sözlerini sizin yazdığınız bestesini mesela bir Göksel Baktagir'in yaptığı eserler de var. Yine böyle
1: Evet.
0: hit eserlerden birisi.
1: O da enteresan olmuştu.
0: Sıra bana geldi. Şimdi eseri ben
1: Şimdi
0: okuyacağım ama beraber okuyalım
1: beraber
0: istiyorum.
1: okuyalım.
0: Tamam o
1: Yani
0: zaman.
1: istersen sonrasını da konuşalım eser hakkında.
0: Eseri okuyalım, ondan
1: Tamam,
0: sonra konuşalım.
1: peki.
0: Bu can sana hayran. Haydi arkadaşlar.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Ortaç Aydınoğlu ve Tangesta.

0: Evet, gönül verme bir vefaya. Tamburi İshak Efendi.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Döneminin tabii çok müşahhas, çok üstad insanlarından bir tanesi. Devrinde kendi üslubu içinde, kendi o tambur geleneği içerisinde yapmış olduklarıyla çok fazla bilinen, bir çığır açan, enteresan insanlardan biri.
1: Tabii efendim. Fresco Romano asıl adı.
0: Evet.
1: Onu biz 3. Selim'in tambur hocası olarak tanıyoruz. Aynı zamanda Zeki Mehmet Ağa, o da çok önemli bir tamburi. Onun hocası. Bir de Oskiyan diye bir öğrencisi var. Tamburi İsa'nın. Ondan, Oskiyan'dan Şeyh Halim Efendi öğreniyor bu klasik ekolü, o tavrı. Ondan da Subki Ezgi'ye geçiyor. Bu şöyle bir tavır. Az mızrap vurularak çalınan bir tambur tarzı. Biraz sonra dinleyeceğiz. Üstadımız İzzettin Ökten'in aslında geldiği tavır, o ekol bu. Cüneycan Hocam şöyle derdi İzzettin Ökten'in tambur çalışıyla ilgili. Tambura nazlı nazlı şarkı söyleten tamburi
0: Allah
1: derdi.
0: Allah, çok güzel.
1: Eyvallah, böyle bir önemi var tamburi
0: Evet,
1: İsa'nın. İsterseniz şimdi dinleyelim o Taksim'i.
0: Tabii, tabii.
1: Nasıl nazlı nazlı şarkı
0: Evet,
1: söyletiyor?
0: Buselik Taksim,
1: Söyledim. Eyvallah.
0: İzzettin Ökten.

0: Ya.
1: Evet. Böyle bir üslup.
0: Ya efendim.
1: Evet. Tabii bu zaman içerisinde Tamburi Cemil Bey'den sonraki başka bir hale dönüşmesi var
0: Eyvallah.
1: tamburun.
0: O sazı
1: Çalma biçimi
0: tekrar
1: olarak.
0: yarattı Tamburi Cemil
1: Evet,
0: Bey
1: evet.
0: malumunuz.
1: Yani bu iş bitmez tükenmez bir derya. İşte
0: Ya.
1: herkes bir tarafından bir hayat verme kavgasında. Yani
0: Ya.
1: hem sazına hem sesine yani
0: Eyvallah.
1: bir hayat çizgisi, bir hayat verme davası.
0: Ya.
1: Çok önemli. Bunlar tabii belli bir mirastan kaynaklanan bir şey bu.
0: Ya.
1: Yani İshak Efendi de işte 3. Selim'le olan o
0: Ya.
1: iştiyakı, oradaki olan gördüğü terbiye almış olduğu tarz.
0: Musahibi biliyorsunuz
1: Tabii,
0: yani. Sohbet arkadaşı aynı zamanda.
1: Şimdi bu duyuş meselesi. Yani insan bu hissiyatı toplayabilmesi için bir birikime ihtiyacı var. Durup dururken olacak bir şey değil bunda.
0: Ya.
1: Yani bu mirasın keşfiyle alakalı bir
0: Ya.
1: şey bu.
0: Beslendiği şeyler var
1: Evet.
0: efendim.
1: Evet değerli kardeşim. Şimdi gene Zeki Müren
0: Evet.
1: o
0: Yine bir tamburcu,
1: ilk
0: besteci.
1: dönem yani o eşsiz icraların yapılmış
0: Ya.
1: olduğu yani o sesindeki
0: Ya.
1: hiçbir yani tarifi mümkün olmayan o güzellik. O ilk dönem okuma
0: İyi ki
1: biçimleri.
0: okumuş bunları hocam.
1: Evet.
0: İyi ki okumuş.
1: Evet. Dü çeşminden gitmez aşkın hayali.
0: Ya.
1: Dinleyelim bakalım.
0: Eyvallah.
1: Nasıl gitmezmiş aşkın hayali?

0: Bu eser efendim radyo sınavında da hatırladığım kadarıyla okumuş bunu Zeki Müren.
1: Evet.
0: Orada zannederim düzeltiyorlar. Şimdi burada arkadaşlarımıza da genç okuyucu arkadaşlarımıza da faydamız olsun. Dediniz ya söz çok önemli, dil önemli diye. Genelde bunu rahı aşka süvar olup gitmeyen diye okurlar ama yola, yani süvar binici demektir malumunuz. Yola süvar olunmaz. Ata süvar olunur. Yani ona
1: Tabii,
0: binici olunur.
1: tabii.
0: Aslında aynen onun okuduğu gibi rahşı aşka süvar olup gitmeyen diyor.
1: Eyvallah.
0: Eskilerde şey derdi mesela, gemiye bineceğim yerine şimdi kullandığımız sefineye süvar olmak. Yani gemiye
1: Evet,
0: binmek,
1: binmek
0: binici
1: anlamı.
0: olmak
1: Evet,
0: manasında.
1: anlamı. Evet.
0: Genelde hep rahı aşkı diye okunur. İnşallah bundan sonra Zeki'yi de
1: İnşallah.
0: dinleyip
1: Evet,
0: rahşı
1: bence de.
0: aşkı diye
1: Bence de.
0: okurlar.
1: Sözde çok

0: Enteresan böyle yanlışlıklar oluyor maalesef.
1: Evet,
0: Evet.
1: evet.
0: Bir de intikalden kaynaklı işte
1: Evet.
0: o da tetkike muhtaç yani. Bakmak lazım yani güftekarın
1: Evet.
0: gerçek sözlerini incelemeden eser okunmak
1: Evet.
0: doğru bir şey olmuyor yani maalesef.
1: Evet.
0: Evet. Selahattin Pınar. Adı üstünde yani ismiyle müsemma bir insan.
1: Ya efendim.
0: Yani Pınar gerçekten Pınar.
1: Ya.
0: Kendi sesinden, o naif, o efkarlı sesiyle okumuş olduğu
1: Ya.
0: şu eser.
1: Ya
0: Yani
1: efendim.
0: bilmiyorum yani insanlarda nasıl bir duygu uyandırır.
1: Ya.
0: Şimdi hep ben şunu söylerim. Şimdi bu insanlar solist değillerdi. Bestekarlar ve aynı zamanda sazendeler bu insanlar.
1: Evet.
0: Ama kendi ruhanelerindeki o solistlik ruhu,
1: Tabii. Müthiş bir
0: bu
1: okuyuş.
0: bütün
1: Dinleyeceğiz
0: bu
1: şimdi.
0: kardeşlerimiz de hakeza, sizler de öylesiniz yani.
1: Ya.
0: Ben hep o gözle bakmışımdır. Yani bir solist olmak demek sadece bir şeyi, eseri icra eden insan anlamına gelmiyor. Aslında sazende de kendi başına bir varlık, bir solist yani.
1: Olmaz mı? Olmaz mı efendim?
0: Bir dinleyelim
1: Bir de
0: bakalım.
1: malumunuz
0: Beni de
1: yani
0: alın
1: eyvallah.
0: koynunuza hatıralar diye. Bu nasıl bir okuma
1: Tabii.
0: biçimidir ya?
1: Sahnede de sazıyla çalıp okuma gelenin ilk
0: Tabii,
1: başlatan
0: tabii,
1: kişidir
0: tabii,
1: Pınar
0: tabii.
1: malumunuz yani. Hem çalıp hem okuma.
0: Evet. Ve doğrusunu yapmış bence de.

0: Vay babam vay.
1: Nasıl bir anlatım gördün mü?
0: Ha, nasıl samimi
1: Ya ya.
0: yapmış. Ha.
1: Tabii her insanda hatıra denilen şey. Yani kendi iç dünyasında insanın bitmeyen, tükenmeyen bir haldir o, biliyor musun? Yani hatıralarla yaşamak. Yani o hatıralardan uzaklaşmak.

0: Ne kadar korkutucu bir şey ki.
1: Evet.
0: Uzaklaşmak istemiyor. Ne olur diyor. Beni de alın koynunuza at. İnsanın içim doluyor yani bunu söylerken.
2: Ya baba.
0: Herkesin kendi yaşam anlayışı içinde, yaşadığı yaşam çizgisi içerisinde. Birçok hatırası vardır işte. Yani hiç uzaklaşmak istemez biliyor musun? İyi veya kötü.
1: Ya.
0: Halbuhal. Evet, duygulandırdı bizi Selahattin Pınar.
1: Eyvallah efendim.
0: Evet, Bayburtlu zihni.
1: Vay vay vay.
0: Vardım ki yurdundan ayağa göçülmüş. Yavru gitmiş, ıssız kalmış otağa. Bu da çok feci, çok böyle anlamlı bir söz. Yani bunun da derunu çok zengin, birçok besteye müstahak olmuş. Yani mesela bu eser Buselik olarak bestelenmiş. Evet,
1: Şehnaz
0: Şehnaz
1: bestelemiş.
0: bestelenmiş. Ama işte Hüseyin'i türkü formunda da var mutlaka
1: Eyvallah. Evet.
0: bunun bir
1: Kaynağın ki
0: karşılığı.
1: de
0: Evet,
1: Tahir Buselik.
0: evet, evet. Tahir Buselik.
1: Eyvallah.
0: Evet, bir dinleyelim bakalım neler
1: Dinleyelim
0: yapmışlar.
1: efendim.
0: Hafız Saadettin Kaynak ve
1: Ve Hafız
0: Hafız
1: Kemal
0: Kemal.
1: okuyor. Ya
0: Bu
1: birlikte.
0: iki dahinin
1: Ya.
0: keyfen ve zevken okudukları bir eserdir bu böyle.
1: Ya.
0: Kendi kendilerine böyle
1: Tabii.
0: nasıl güzel okumuşlar.
1: Ya.
0: Evet, dinleyelim.

0: Yani işte
1: Ha.
0: Allah'tan niyaz ediyoruz ki Şeyda Bülbül terk etmesin bu bağı.
1: Ya.
0: Dert bu dert işte. Yani bizim bu insanların bırakmış oldukları, bu söylemiş oldukları bu güzel sözlerle
1: Ya.
0: mücehhez olmuş.
1: Ya.
0: Her anı, her zamanı. Şu Bayburtlu zihninin bu sözü her dönemde, her zamanda söylenebilecek bir söz.
1: Değil mi efendim?
0: Tabii.
1: Yalnız Kaynak Baba da nasıl
0: Ya,
1: neşeli bestelemiş.
0: tabii.
1: Yani bu güfte böyle olur mu diyorsunuz ama işte
0: Tabii
1: her
0: olur,
1: şartta
0: evet.
1: neşe var ya, eskiler
0: Tabii.
1: derdi neşeniz daim olsun diye. Öyle neşeli bir eser yani. Yani
0: İşte
1: şikayeti
0: yani
1: yok.
0: o zaman
1: Şikayeti yok.
0: yaşadıkları dönemde de gama tebdil olmuş ülfetin çağı diyor mesela. Ya artık gama bırakmış, her şey gamlanmış, bitmiş, tükenmiş.
1: Ne diyeyim?
0: Süleyman diyor tahtını diyor, sanki diyor mar almış. Şeyda Bülbül terk edeli bu bağı. Tabii

0: bu sözlerin ağırlığını da işte hissetmek bakımından söylüyoruz yani. Tabii her şey çok güzel de söz de çok ağır.
1: Ya.
0: Söze sahip olmak lazım. Sözü
1: Ya
0: yani
1: dilimize.
0: tabii söze ve
1: Ya
0: dilimize.
1: dilimiz malum işte,
0: Evet.
1: namusumuz efendim.
0: Evet, aynen öyle.
1: Ya.
0: Evet. Evet değerli kardeşim, şimdi seni tabii yine bu hal içerisinde sevdası hayal yahıma bir ok gibi battı Çiğnişen Hoca'nın. Senin tabii
1: Eyvah.
0: onunla olan çok yakın
1: Eyvah.
0: çalışmaların var. Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Amin efendim.
0: Çok özel bir insandı malum.
1: Ya.
0: Onun eserini dinleyelim senden artık.
1: Okumaya çalışalım.
0: Hadi bakalım ya Allah.

0: bir ateşi güya
1: ya.
0: Kalbime getirip attı.
1: Ya, öyle efendim.
0: Çok ince bir zevk, ince bir düşünce, ince bir beste.
1: Ya, Allah'ın kardeşlerimiz de çok güzel icra ettiler. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık.
0: Yani mümkün olan şeyler bunlar aslında insan hayatında. Ama Allah rahmet eylesin. Tabii Çinuçen Tanrı Korur çok özel bir insandı.
1: Eyvallah.
0: Özel bir yapıya sahip. Dünya umuru bakımından kendisini çok farklı bir yerde gören, çok farklı bir uğraşı içinde olan, musiki hayatını çok iyi fehmetmiş, çok iyi anlamış.
1: Ya.
0: Bizim o geleneklerimizi çok iyi tahlil etmiş, çok özel bir insandı. Allah rahmet eylesin.
1: Amin, amin evet. Efendim.
0: Çok,
1: hepsine.
0: Çok özel bir adamdı.
1: Ya.
0: Ruhu şad olsun. Sen
1: amin.
0: De onun ruhunu şad ettin şimdi. Ona öğrencilik de yaptığın için ya. İyi oldu yani. Böyle tam
1: çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Böyle bir fırsat verdiğiniz için.

0: Sağ
1: Estağfurullah.
0: olun. Çınışır Hoca ile olan bizim bir tanışıklığımız var. Allah selamet versin. Reha Sağbaş. Rahmetli Selma Sağbaş.
1: Ya.
0: Bir sabah kahvaltısında karşılaştık hocayla. Ben kendisini o zaman tanımıyorum tabii. Ben de radyonun ilk yılları, ilk dönemler. Reha Sağbaş'la çok fazla böyle teşkime mesaimiz var. Sağ olsun. Böyle eser geçiyor bana o dönemlerde. Sabah kahvaltısında oturduk. İşte Udu aldı eline. Ben de hiç bir haber vaziyetteyim. Hiç tanımadığım bir insan karşımda. Ondan sonra Reha abi dedi ki bana dedi Muzaffer bir şey oku dedi bana. Ben de o zaman bu şey var. Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz. Uyanmaz uykudan canan
1: Ya.
0: uyanmaz. Sabah bir eser. Ondan sonra ben ah diye girdim. Daha hoca eşlik etti. Durdu hemen. Bir daha tekrar dedi al dedi başa al dedi. Ondan sonra tekrar aldık. Tekrar baştan. Ondan sonra eseri bir mezur gittikten sonra tekrar durdu. Reha bile konuşuyor bu ara. Bu ne yapıyor farkında mısın dedi.
1: Ya.
0: Ondan sonra nasıl hocam dedi o da. O da dedi ki ya bu dedi eski sabahı okuyor dedi. Gayri ihtiyar. Ben yani bilgim dahilinde yaptığım bir şey değil o. O duyuş
1: Ya.
0: meselesiyle
1: İçinizde
0: alakalı. Evet.
1: mevcut.
0: Evet. Orada hiç unutmuyorum. İşte hoca o zaman böyle bir dikkate şayan bazı şeyler, tavsiyelerde falan bulmuştu. Allah razı olsun kendisinden.
1: Ya ya.
0: Öyle. Sonra programına falan çağırdı. Lalezer diye bir program yapıyorduk.
1: Evet, evet efendim.
0: Ondan sonra yine o zaman da
1: Ne
0: sağ
1: güzel
0: olsun.
1: günler.
0: Ya yani işin neresinde olduğunu, işin nereden kaynaklandığını, yani her şeyini adam akıllı böyle fehmetmiş, öğrenmiş, çok bilge bir insandı. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Ben eski sabah. Ben
1: Ya.
0: Allah Allah sabahın da eskisi mi olur filan diye düşünüyorum kafamda filan.
1: Bastığınız
0: Oysa
1: perdeler hoşuna gitmiş onun.
0: tabii
1: Ya.
0: öyle gayri ihtiyar yapmış olduğum bir şeydi o benim.
1: Ya.
0: Allah rahmet
1: Ne
0: eylesin.
1: güzel bir hatıra efendim.
0: Ya
1: Ya.
0: ama hoca tabii çok titiz, çok enteresan bir adam, çok entelektüel bir adamdı. Yani dünyayı da iyi okumuş, zamanın bütün musiki geleneklerini hem dünyayı bilen hem de
1: Ya.
0: Türk musiki tarihini ve
1: Ya.
0: üslubunu çok iyi anlamış ve icra eden bir insandı. Mesela onundaki o lezzet, o tanımlar yani kolay şeyler değil. Yani bir hayat verdi. Ama çok erken ayrıldı gitti aramızdan yani.
1: Öyle
0: Allah
1: oldu.
0: rahmet eylesin.
1: Öyle oldu.
0: Çok özel bir
1: Doyamadık efendim.
0: insandı. Yani biz de doyamadık kendisine. Çok hoştu. Tarihsel bilgisi de çok fazlaydı.
1: Evet.
0: Yani tarihe ait. Tarih bir
1: Dili de
0: tarafta
1: çok iyi
0: tabii
1: biliyordu efendim.
0: evet bir de
1: Tarihi de,
0: edebi
1: dili de.
0: onun edebi bölümünü açılımlarını falan da çok iyi tarif eder.
1: Ya.
0: Çok iyi izah ederdi. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Öyle oldu.
1: Eyvallah efendim.
0: Evet. Şimdi tabii yine bu silsileden Hisar
1: Evet.
0: Buse'lik bir şarkı
1: Evet.
0: okuyalım.
1: Meşhur bir
0: Dört
1: şarkı
0: zülfünü
1: malumunuz.
0: meydana gel.
1: Evet, bunun da işte tam Cüneyt Bey'e bağlamak için şey getirdim ben de. Bu araname, şimdi çalacağımız araname
0: Araname onun
1: Cüneyt Bey'in
0: tertibi.
1: çeşitlemesidir.
0: Evet.
1: Çaldığı aranamedir. Bu
0: Eyvallah.
1: şarkının başına yaptığı
0: Ne güzel.
1: çaldığı aranamedir.
0: Evet.
1: O vesileyle de anmış olalım.
0: Evet. Bu programın da sonuna gelmiş olduk. Bununla
1: Öyle
0: final
1: mi?
0: yapıyoruz. Evet.
1: Ne çabuk geçti
0: Evet.
1: efendim.
0: Geçiyor böyle işte.
1: Eyvallah.
0: Evet. Yani asrın namelerinde boğulmamak mümkün mü yani? Biz
1: Ya.
0: yapacak bir şeyimiz yok. Yani orası bir umman. Biz de içinde böyle küçücük bir saman
1: Ya.
0: çöpü gibiyiz. Böyle dolanıp duruyoruz yani.
1: Ya efendim ne
0: Evet.
1: güzel.
0: Evet. Ne yapalım?
1: Ne var efendim?
0: Dök zülfünü meydana gel diyor.
1: Oo
0: Evet.
1: tamam.
0: Zülüfleri
1: Bu
0: döküp
1: da işte
0: meydana.
1: o eserlerden.
0: Tabii.
1: Zannederim bir programda söylemiştik. Sadece böyle bir eserin bile olsa çok büyük bir musikiye sahipsin.
0: Eyvallah.
1: Onlardan bir tanesi bu.
0: Evet. Bu da Tamburi Mustafa Çavuş.
1: Eyvallah efendim.
0: Güfte Aşık Hafızi.
1: Hıfzi.
0: Evet,
1: Eyvallah.
0: Hıfzi.

0: karşınızda Karadeniz müziğinin prensi, fırtınası, rüzgarı Resul Dindar.
1: Eyül günü acıları meyve vermeysiniz. Geçti mi buradan yarın bana demeysiniz.
2: Şimdi ben oraların Tarkan'ıyım.
0: Evet.
2: Ben bu...
0: Aynen. Aynen doğru söylüyorum.
2: Burada normal. Burada normal bir müzisyeniz ama memlekete gittim de Karadeniz'de Tarkan gibi.
0: Resul gelmiş. Ama.
1: Çek sunmayacaklar diye yayda hornusuz olmaz. Çek sunmayacaklar diye ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
3: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

O ağaçların, kuşların, dalgaların sesidir. Rüzgarın, yağmurun, denizin sesidir. Flüt, doğanın sesidir. Ülkemizde adı yan flüt olarak da bilinir. İtalyanca flauto traverso'dan çevrilen bu isim, flütü blok flütten ayrıştırmak için de Türkçe'de yaygın olarak kullanılır. Ancak doğrusu sadece flüttür. Üflemeli çalgılar ailesine mensup olan flüt, kamış, ağızlık ve benzeri bir aracıya ihtiyaç duyulmadan çalındığından dilsiz üflemeli çalgılar grubundandır. Bedenden çıkan soluk doğrudan doğruya çalgının içinde kırılarak sese dönüşür. Yaşanan tüm duygu direkt soluk aracılığıyla aktarıldığından en doğal sesli çalgılardan biridir. Günümüzde nikel, gümüş ya da altından yapılıyor olsa da eskiden sert ağaçlardan yapılan bir çalgı olduğu için tahta üflemeliler grubunda yer alır. Uzunluğu 67 santimdir. Üst bölümünde ağızlık adı verilen üfleme deliği bulunur. Baş, gövde ve kuyruk bölümlerinden oluşur. Flüt ince sesli bir çalgı olduğu için notası da sol anahtarı üzerinde yazılır. Solo olarak çalındığı gibi orkestraların ve bandoların da vazgeçilmezidir. Flütün ne zaman, kim tarafından icat edildiği bilinmiyor. Ancak günümüzden 45 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş bir flüt, Kuzeybatı Slovenya'da Divje Babe adı verilen bir bölgede bulunmuştur. Tarih boyunca her zaman, her toplumda müziğin baş köşesinde yer alan flüt, 12. yüzyılda Avrupa'da çok sevilen çalgılar arasındaydı. Zafer, coşku, heyecan, özgürlük gibi kavramları ifade edebilen yetenekli sesiyle 400 yıl boyunca askeri bandolarda yerini aldı. 16. ve 17. yüzyılda oda müziğinin de vazgeçilmezi olan flüt, asıl gelişimini 1832 yılında yaşadı. Alman flütçü Theobald Boehm, perde sistemini flüde uygulayarak günümüzün flüdünü oluşturdu. Boehm sistemi sayesinde flüdün ses aralığı genişledi, ses kalitesi arttı, hızlı pasajların çalımı bu sistemle mümkün oldu. Aynı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk defa Türk müzisyenler, Müzikayı Humayun'daki yabancı müzisyenlerin yerini almaya başladı. Bu müzisyenlerden biri, ilk Türk orkestra ve koro şefi ve ilk solfej kitabını yazan Saffet Atabinen'di. Senfonik müziği orkestraya ilk tanıtan kişi olan Saffet Atabinen, ilk Türk flütçümüz olarak flütün ülkemizdeki gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştır. İnsanlığın varoluşundan bugüne, duyguların solukla müziğe dönüşmesine aracılık eden flüt, ne zaman dinlerseniz sizi masallar diyarına davet edecek.

0: Teşekkürler. Stüdyoda çok değerli alkışlar. Normalde tabii alışığız. Sahnede söyleyip çok fazla alkış almıyor ama burada ekran başında sizi de hissediyoruz. Herkese tekrar merhaba, iyi akşamlar. Sinan'la sahnede yeni bir bölüm. Yeni umutlar, yeni heyecanlar. TRT Müziği'nin en genç, en değişik, en çok izlenen, en dinamik programına hoş geldiniz bayanlar baylar. Bugün Sinan'la sahnede çok özel bir konuğum var. Gerçekten. Yani şöyle an, daha içeride de söyleyeceğim de muhabbette. Yani bir var bir yok gibi gözükse de hep var. Bu olayları, bu damar işini başlatan ilk şarkıcılardan biri. Herkesin çok sevdiği. Kimsenin bugüne kadar arkasından kötü bir şey söylediğini görmedim. Zaten gururla yürüyor. O yüzden saçları da diken diken. Tabii bu ilginç bir benzetme oldu ama müthiş bir çocuk yani gerçekten. Hem çok yetenekli hem çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hem de her zaman herkese hem yeteneğiyle hem vefasıyla kılavuz olmuş bir isim. Bayanlar baylar. Uzun lafın kısası Sinan'la sahnede bu hafta. Emirkan!
1: Hoş geldiniz.

0: Emir Kan gerçekten kan ağlatıyor. Hoş geldin.
1: Canım benim, ne haber Sinan'ım?
0: Vay be. Neler oldu böyle? Ya enteresan bir adam gerçekten arkadaşlar. Yokmuş. Sanki yani yıllardır bir şey yapmıyor. Bir yandan da hep gözümüzün önünde. Bir yandan bir geliyor bir ortama. Mesela hiçbir arkadaşını kırmaz. Hani bir şarkı söyle Emir Kan. Bir şarkı söyle diye başlar. Konser, Emir Kan konserine döner.
1: Her zaman ya.
0: Dur mikrofonu duymuyor.
2: Her zaman ya.
0: Ya inanılmaz. Ya nerelerdesin hani? Şarkı çıkartmak olarak. Öbür türlü her yerde varsın da.
2: Vallahi aslında.
0: En son ne zaman?
2: En son bir tane bizim Mustafa Cici'yle beraber bir tane Yüreğim Dere Var diye bir şarkı yaptık ama 2 sene evvel öyle bir tane tekli yaptım.
0: Tekli yaptın ama o şu Emir Kan Slow Olur Musun? Abi enteresan değil mi? 20 sene evet, önceki yani şarkı.
2: Zaten bizim dostluğumuz zaten.
0: Aynen.
2: Nereden baksan.
0: Lise daha yeni bitmişti bana herhalde.
2: Aynen öyle.
0: Esmer Yarim kaç yılı?
2: Esmer Yarim.
0: 6'lar var. 2006 olabilir mi?
2: Yok o 2006 doğru. 2006 ama Mahşer'e kadar 2000 yılında çıkmıştı.
0: Of.
2: Hatta sen bana bir tane rast şarkı verecektin. Evde oturduk filan.
0: Ay evet ya.
2: Bir tane rast
0: ya.
2: Şarkı baktık filan.
0: Her an bayrak.
2: Param var. Yetişip çıkışmamıştı sana filan.
0: O zaman çıkmıştı. O zaman belki ben şarkı al diye ben para veriyorum da sana. Benden şarkı al diye.
2: Çok güzel şarkıydı hatırladım.
0: 2017, 18, 17'ymiş.
2: Hayır 2000 kaç biliyor musun? 2000, ha, 2003. 2003, 2004
0: ha, yavaş yavaş para istemeye başlamış olabilir.
2: Canım
0: şimdi hatırladığım
2: ya.
0: Şeyler Erhan Bayrak, Berksan, evet. Kutsi.
2: Aynen öyle Kutsi. Biz zaten karşılıklı oturuyorduk zaten aynı sitede.
0: O siteyi hatırlıyorsun değil mi?
2: Adı üzerinde Hareket Sitesi.
0: Hareket Sitesi. Ay ne günlerdi ya. Peki ama Emo hani çok küçük yaşta çıkmışsın demek
2: çok,
0: hesaplarımıza
2: çok.
0: Göre. Yani 19 falandır hadi ilk albüm
2: şarkı. Şöyle söyleyeyim sana. Daha garibini söyleyeyim sana. Belki de çok bunu hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de falan 82 yılda film falan yaptım ben yani.
0: Allah Allah.
2: Tabii tabii. O zamanlardan albümlerim var. Ne resmen sahnede doğmuşum öyle söyleyeyim.
0: Ama ilk patlayan Mahşer'e kadar mı?
2: Mahşer'e kadar.
0: Yıl?
2: Yıl 2000 yılıydı.
0: Tam 2000.
2: Tabii 2000 yılıydı.
0: O zaman tam pop furyasının evet. Değil mi?
2: O zaman da ben zaten konservatuvarda okuyordum.
0: Vay be ne inanılmaz. O zaman her şeye şahitsin yani.
2: Tabii.
0: O yüzden.
2: Ya kilometren fazla.
0: Çok

0: Aynen. Seviyoruz, satamıyoruz da.
1: Hayır, şeye baktığınızda, yaşa baktığınızda aslında bir hani normal 52 yaşındayım ama yani 70'lik kadar varım.
0: Aynen öyle ya. 70-75 yaşına kadar aynen, yaşamış.
1: Öyle öyle.
0: Ama 52 öyle. Enteresan. Yani tabii başka işlerin de var ama
1: evet.
0: Hani böyle belli bir dönemde galiba bir kızdın, küstün bir dönem.
1: Aslında kızmadım. İşte o dönemde başka işlere bulaştıktan sonra mecburen...
0: Oradaki işçiler sana kızdı. Biz de oraya öyle
1: oradan besteler yapıyorduk zaten. Şöyle işte o dönemde zaten işte bir sektör değiştirdim ben. Sektör bir ağır bir sektöre girdiğim için kafamı kaldıramadım.
0: Aynen. Vinçler yani falan.
1: Bakın her yerinde uçuk var zaten.
0: Ay maşallah ya. Stresli mi onlar?
1: Çok stresli.
0: Ama dışarı hiç yansımıyorsun ama ya. Nasıl bir tabii. Karakter bu ya?
1: Ya ben böyle çok şeyi...
0: Hep iç seni görünce mesela insan gülüyor ya, mutlu oluyor.
1: Tabii tabii. Sanki böyle hani...
0: Hep pozitif.
1: Evde bir beste yapar.
0: Aynen öyle ya.
1: Hafta sonları sahneye çıkan bir adammış
0: seni gibi. Seni öyle büyük şeylerin hani... O kadar çok kişinin sorumluluğunda gördüğümde şaşırıyorum yani. Tabii
1: evet,
0: ama
1: çok
0: o da
1: ederim.
0: Başka bir ekmek kapısı tabii yani evet. İnsanlara. O da çok değerli ama hani böyle bir ya yine böyle bir Amerikan stovu gelecek dediğim şeyler geliyor herhalde yakın zamanda.
1: Arada tabii yapıyorum. Şimdi bir tane...
0: Şimdi Volga ile bir çalışmamız var herhalde.
1: Evet, sevgili Volga ile bir tane yaptık. Zaten
0: çıkacak.
1: Bir tane bir televizyon projesi geldi bana, teklif de geldi.
0: Ondan sonra şarkılı türkülü bir şey mi?
1: Evet, şarkı. Şöyle sevgili Bilal Özbilge'nin hazırladığı sunduğu bir program ben sunacağım. Böyle aslında senin programa yakın ama biraz daha işte sanatçıların hayatını araştırıyoruz.
0: Ha.
1: İşte geçmişi.
0: Amerika'nın penceresi.
1: Evet, o oldu gibi. Yine inşaat var, bu farkında mısın?
0: Ay mıydı? Neyse Emo'cum, bugün bol bol seni çok özledim çünkü sen.
1: Ben de seni çok
0: sokakta,
1: seviyorum.
0: Sokakta çok... zaten hani çok estağfurullah, sağ olasın. Hani çok değerli bir sesin var. Çünkü bu damarları ilk başlatan adamlardan birisi çünkü. O yüzden hani hazır gelmişken, Ercan Sağaçlı demişken herhalde İzel'e de bir gidelim oradan.
1: Tabii, oradan bir
0: avuçlarım kanıyor.
1: Ama bir parantez açmam lazım. Ercan Sağaçlı hakkında bir şey söylerken gerçekten şöyle diyordum. 90'larda bir pencere açtı. Gerçekten de. Ama şunu da çok samimiyetle söyleyebilirim. Bunu hazırlayıp da gelmedim. Sen de Türk müziğine smoking giydirdin.
0: Eyvallah, sağ ol.
1: Gerçekten. Çünkü yazdığın sözlerde, şimdi ben de besteciyim. O derinlikleri biliyorum. Hani senin bu kadar hızlı derinliklerden bu şarkıları alman, yani senin iş dünyanın çok büyük olduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadar şarkıyı, bu kadar hiti doğurmak. Hitlerin içinde, hani şarkıların sözlerinin içinde, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mesela bir şarkının içinde dev dalga diyor mesela.
0: Evet.
1: Anlamanız mümkün değil yani, gerçekten yani arkası dev dalga mesela, söze bakar mısınız yani, işte biri bana gelsin, o da aynen. Sensin mesela şarkı sözlerine,
0: gözümde bir bak, damla, arkası dev dalga
1: ya, böyle bir şimdi bunları yakalamak çok önemli.
0: Eyvallah, sağ ol.
1: Yani ben Türkiye'de çok önemli bestecileri seviyorum, sayıyorum ama gerçekten de
0: ol,
1: sen Türk müziğine smoking giydirip ve başka
0: çok
1: bir çağ atlatan
0: güzel bir laf, hoşuma gitti, sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol Emocuğum. Bayanlar baylar, şimdi Amerikan'dan Avuçlarım Kanıyor Sinan'la sahnede.

0: Vallahi stüdyoda hem ambiyans hem alkış hiç bu kadar olmamıştı Emo.
1: Aa, çok teşekkür ederim. Vallahi ben de uzun zamandan beri şarkı söylüyorum.
0: Özlüyor hatta musun?
1: Çok.
0: Sahnede özlüyorum. Olmayı da özlüyorsun değil mi?
1: Çok özlüyorum aslında sahnede olmayı da. Yani işte fırsat verilirse çıkacağım.
0: Sen istersen çıkarsın zaten. Öyle bir şey yok yani.
1: Niyetim var aslında da böyle ama hani...
0: Ya butik böyle bir smokinli geceler, Emirkan geceleri. Evet, baksana vallahi şu avuçlarım kanıyor, piyano başında biri smokin evet falan hani...
1: Evet.
0: Çok, çünkü o şeyi çekemezsin artık hani o mekansal durumu biliyorum evet, ama hani evet özel böyle işte Amerikan'la bir gece gibi. Hani evet, Barbara evet Streisand falan da yapıyordu onu.
1: İnşallah.
0: Çünkü bu bir tutku, bu tutku.
1: Çok güzel ya. Valla şarkı söylemek çok güzel bir şey. Beste yapmak çok güzel bir şey. Sen zaten bunun ta dibindesin. Biliyorsundur. Yani
0: evet,
1: kopamazsın.
0: Yani o çok o bir zehir gibi yani.
1: İnsan bırakamıyor. Evde oturuyorum ara sıra şarkılar söylüyorum. Besteler yapıyorum.
0: Şarkı yaptın mı son zamanlarda?
1: Yaptım.
0: Yaptın.
1: Yaptım. Aynen. Arada yapıyorum zaten. Hatta sanatçı arkadaşlarıma da veriyorum yani. Arıyorlar zaten. Benim zaten böyle arada muhakkak ararlar. Var mı şarkı?
0: Var mı bir şey? Evet.
1: Var mı şey? Böyle, hadi var diyorum. Sen, bak yeni yaptım diyorum.
0: Sen şu meşhur, çok meşhur diğer şarkı sanatçı arkadaşlarımın şarkılarını bir top 5 yapsan, ilk 5 yapsan evet neyse. Sen neyi sayarsın?
1: Valla
0: Ebru Gündeş'lerde var
1: Ebru
0: ama
1: Gündeş'te
0: olsun.
1: Ebru Gündeş'te şey ayrılmasaydık evlenir miydik? Azap diye bir şarkı var.
0: Evlenir miydik abi? Evet.
1: Azap diye bir şarkı verdim.
0: Azap.
1: Demet Akalın'da Esmer Yarim Seven Kızın Romanı.
0: Aa.
1: Gururum. Ondan sonra...
0: Esmer, bugün Esmer Yarim var.
1: Aa, okuyalım Esmer Yarim'i.
0: Aynen, biraz evet onu yapalım. Çok var değil mi sanatçı?
1: Evet arkadaşlar, evet çok verdim ya. 250'ye yakın bir eser vermişliğim var ya piyasada.
0: Maşallah.
1: Evet ama hani böyle... Böyle kendi yağında kavrulan şarkılar diyorum ben onlara.
0: Sonradan patlayanlar oluyor çok
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Sonradan çok patlayanlar oluyor. Evet. Ama senin tabii ki şimdi asıl birazdan Esmer Yarim yapacağız ama hani dediğimiz gibi 2000 yılına gidiyoruz.
1: Evet.
0: Ve ilk pop müziğin patladığı yıllarda senin de ilk patlamana Mahşere Kadar diyebiliriz herhalde.
1: Evet evet. O şarkı çok önemli bir şarkı benim hayatımda.
0: O zaman artık bir Mahşere Kadar zamanı diyorum ben.
1: Hadi bakalım.
0: Yoksa TRT müzik ekranlarını telefonla... Gerçekten rahatsız edecekler.
1: Evet evet. Bu şarkı oturarak da söylenmez. Bir ayağa kalkın.
0: Aynen. O zaman şimdi Emirkan ve Mahşere Kadar...

0: Memo.
1: Şarkı bir de nitro şarkı, farkında mısın?
0: Aynen
1: böyle?
0: Öyle.
1: Ben böyle sahneye çıktığım zamanlarda, böyle eski dönemlerde şarkıyla bu çıkıyordum ama bakıyorum böyle insanlar oturuyor. Hemen böyle şarkı gecede 3 defa söylerdim.
0: Evet,
1: ya kalkın ya bu akşam.
0: En az 3. Ya o düğünde de en son Eren Bayrak'ın evet, kız evet. kardeşinin diye sevgilin Neşe'cim, o da mutlu olsun burada.
1: Evet evet. Eren'den paramızı alamadık ama.
0: Bedava değil mi?
1: Bedava.
0: Mahşere kadar yine bir 3 kere falan söylediler sana o gün.
1: Ya yani. Bir de sen de ne esnafkardın ya.
0: Aynen. Hemen güzeller için. Yani
1: arkadaşım bir bağladın gerçekten. Hani,
0: aynen.
1: Hani bir düğünüm olursa seni davet etmek aynen. isterdim yani.
0: Ya güzeldi ya. O, yani bu mahşere kadar söz müzik senin mi?
1: Yok. Sevgili Ercan Saç, Hakan Altun.
0: Şaka
1: bir
0: yapıyorsun.
1: De şarkının şeyi de ortaklı şöyle, bir de anonim var şarkının nakaratı da. Ay le le le le, ay le le ne, Arapça bir şarkı. Ay le le le.
0: Aldınız mı o zaman izini?
1: Tabii,
0: anonim miydi?
1: Anonim zaten o.
0: Ha, o zaman şey yap, gerek yok.
1: Evet, evet.
0: Yani burada müzikte Ercan Saatçi, sözde Hakan Altun mu
1: yazıyor? Sözde Ercan Saatçi.
0: Ay pardon, müzik Hakan Altun yazıyor.
1: Müzikte intro Hakan Altun ama intro. Müzik zaten şey.
0: Anonim.
1: Anonim.
0: Vay be. Evet. O gün, peki hatırlıyor musun o günlerde hani... Keşfedip de sana getiren Ercan abi miydi? Ne olmuş? Nasıl olmuş?
1: Ya aslında biz bunu Siirt Spor'a yaptık önce.
0: Şaka yapıyoruz.
1: Evet. İsim vermeyeceğim. Bir sevgili Siirt Spor'a yaptığımızda bize arabalar göndereceklerdi hediye. Bu şarkıyı yaptık. Ondan sonra şarkı... Sonra dedik ki ya biz kendimiz yapalım. Sonra benim başka bir şarkı da çıkıyordum aslında ben.
0: Kısmete bak ya.
1: Evet. Ben slow bir şarkı da çıkıyordum. Şey... Ben mecburum sana diye bir slow şarkım vardı. Onu da çıkıyordum.
0: Aa, bu da çok meşhur ama.
1: Evet, o da iyi gitti zaten. Sonra dedik ki bu şarkı baktık bize döndü. Yapmıyor işte. Siirt Spor'a yaptık. Sonra kendimize yapalım dedik böyle.
0: Sen Siirtlisin bu arada.
1: Siirtliyim evet.
0: Tüm Siirt'e de buradan.
1: Evet.
0: Orada da selam. Çok izleniyoruz. Başka müzik kanalı izlenmiyor zaten. Çünkü
1: evet, evet.
0: Türkiye'nin her yerinde bir tek TRT müzik var. Siirt'e de biz yakın zamanda... Siirt'e değil de yakınlar Bitlis'e gittik.
1: Evet.
0: Yakın zamanda Bitlis'te bir Anadolu Şenliği'nde konser yaptık. Tüm oradaki vatandaşlarımıza selamlar gönderiyoruz
1: çok
0: burada.
1: Çok özel bir şehirdir Siirt.
0: Siirt.
1: Çok özel. Kutsal şehirlerden.
0: Nasıl bağın? Bahsedelim.

0: Hani Siirt'le nasıl bağın? Aile bağında bir daha koyun ama sen bayağıdır gitmiyorsun herhalde, değil
1: Tabii
0: mi?
1: gitmiyorum ama en son bir konsere gitmiştim zaten.
0: Doğum yerin değil ama.
1: Da değil, İstanbul'da doğduk.
0: Anne baba...
1: Annem babam Siirtli ama 100 sene evvel gelmişler yani İstanbul'a. Ama tabii
0: Araplık
1: Kürtlerimiz
0: var.
1: Arap, Kürt karışık zaten. Ama kopmadım yani. Çünkü arada akrabalarım, işte yakın dostlarım, aile
0: Hep bir
1: dostlarım
0: bağlantı var.
1: hep var zaten. Bir de geniş aile olunca zaten kopamıyorsunuz zaten. Evde yemeklerden belli oluyor
0: Aynen
1: zaten.
0: öyle. Büryanlar.
1: Tabii. Evde sabah kahvaltıda dolma yediğimiz günler var ya.
0: Et, değil mi?
1: Devam ediyor yani.
0: Yani o...
1: Eşime de aşıladım bu arada. Eşim tabii
0: Öyle mi?
1: Almanya doğumlu ama ona aşıladım. Bizim yani kendi bizim sülalemizi, yemeklerimizi, işte örf ve adetlerimizi bayılıyor. Hani daha yaşatmaya çalışıyoruz bu yemeklerle ama olabiliyor. Ama
0: Aynen ya
1: tabii
0: yani.
1: ama Arapça falan bilmiyorum maalesef. Bir türlü
0: Aslında
1: öğrenemedim.
0: ama gırtlağın, Arap gırtlağı da var
1: Var
0: sana
1: var.
0: enteresan. Değil
1: Tabii
0: mi?
1: var.
0: Enteresan.
1: Çok güzel ezan okurum ben yani.
0: Allah Allah. Ne
1: Tabii.
0: güzel maşallah.
1: Tabii.
0: Bu Ateş Böceği yazmışsın. Ateş Böceği
1: Evet.
0: şarkısı senin şarkılarından biri
1: Yok,
0: mi?
1: bu Sezen Aksu'nun şarkısı. Çok sevdiğim şarkılardan bir
0: Ha, o
1: tanesi.
0: meşhur Ateş Böceği
1: Evet,
0: şarkısı.
1: çok severim ben onu. Okuyayım dedim.
0: Hadi. O zaman şimdi bir Ateş Böceği dinleyelim
1: Evet,
0: sana.
1: evet.
0: Bugün bol bol Emirkan dinliyoruz. Şimdi Emirkan'dan Ateş Böceği Sinan'la sahnede.

0: Beni etkileyen sözlerden bir tanesi.
1: Çok güzel bu. Şarkı.
0: Uçar uçar düşer kalbi.
1: Sezen'e buradan sevgimizi sunuyoruz.
0: Gerçekten de öyle. Sezen Hanım'ı çok seviyoruz.
1: Beraber şarkılarımız da var onunla. Bir iki tane. İzel zamanında. Mutlu aşk yoktur, evet. Sevme falan.
0: Evet evet.
1: Git buradan vardı ortak.
0: Maşallah şarkılar hep nitron bombası gibi maşallah. Düştüğü yeri kavuruyor.
1: Aynen öyle, güzel şeyler.
0: Harika ya maşallah.
1: Güzel hatıralarımız var onunla da. Ona da buradan saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Peki Emo şimdi...
0: Canım.
1: Hani evlat da var.
0: Evet evet, ellerinden öper iki tane.
1: İki çocuğum var.
0: Var, bir kızım var 18 yaşında. İsmi Bengisu. Oğlum var 11 yaşında, adı Şan.
1: Şan.
0: Şan.
1: Ay ne güzel. Sevgili Ufuk Yıldırım'ın da çocuğunun evet, Şan'dı. Evet. Zaten, ikinci Şan duyuyorum.
0: Evet evet, iki tane baba.
1: Başka da yok.
0: Yok yok, evet. Bulamadık zaten. Zaten biz ilk planladığımız...
1: Bir de bizim burada... Ali'nin soyadı ama aynı yerde aynı şey. Ali Şan. Şimdi peki var mı sanata böyle ilgileri, babadan yatma?
0: Evet evet, kızımın çok kulağı çok iyi, çocuğun da çok iyi ama ekstra bir...
1: Çocuğun öbür çocuk değil mi? Kızın çok iyi, çocuğun da çok iyi.
0: Evet yani işte o biraz şey, davul çalıyor oğlum.
1: Allah Allah. Evet, evet. Ya bana çok güzel bir hediye almışsın, sağ ol buradan.
0: Ben de
1: küçük davul seti.
0: Evet, onu bir de elektro gitarını aldım, keyisi çok, çok güzel.
1: Çok güzel.
0: Gezerken gördüm.
1: Ne güzelmiş.
0: Ben kendimi aldım, sonra da alayım dedim.
1: Denirsiniz, sağ ol.
0: Hatta oğlum böyle yapacağım. Bu rengini Sinan abiye verme. Ben çok istiyorum dedi. Dedim oğlum bak bunu biz aldık. Bunu Sinan abiye aldık.
1: Kıyamam ya.
0: Evde de kurduk bu arada davulları.
1: Şancım seni de buradan öpüyoruz. Bengisu sana da sevgilerimi sunuyor canım. Yani ama mesleki olarak olacak gibi değil herhalde sanatçı.
0: Değil. Kızım zaten bizim işlerimizi yöneldi zaten. Bizim kısmi anlamda zaten annesinde zaten ikimiz de konservatuar mezunuyuz ama Serap Hanım'ın şöyle bir şeyi var. Görseli çok iyi. Güzel sanatlar okusaydı herhalde daha harika işler, projeler yapardı. Ama bütün projelerimizi Serap Hanım çiziyor. Tabii sonra ince çizimlere
1: eşin,
0: geçiyoruz.
1: Evet, eşin. Evet. Orada burada saygılarımı, sevgilerimi sunuyoruz. İzliyordur biz diye düşünüyorum
0: evet, evet.
1: Burada.
0: İzlemez mi?
1: Serap Hanım'a da sevgiler. Şimdi şu eşin esmer mi?
0: Sarışın oldu.
1: Eyvah. O zaman bu şarkıyı geçiyorum. Ya bu çok meşhur bir şarkım Esmer Yarim.
0: Evet, o aslında o klipsiz zaman... şarkılardan bir tanesi.
1: Klip yok mu Esmer Yarim?
0: Klibi yok Esmer Yarim'in.
1: Demek ki fanlar görüntülerden evet. Yaptılar ve o çok yükseldi. Evet, değil mi? O zamanlar sosyal medyada çok yüksek değil ama.
0: Evet evet.
1: Demet'e buradan selamlar.
0: Demet. Evet, sevgili Demet Akın da benim çok severim. Bu arada
1: ben de.
0: Çok güzel şarkılar vermiş.
1: Benim büyük kankam ya.
0: Evet bilmez
1: senin de öyle.
0: Evet, Demet benim yaklaşık bir 25-30 yıllık
1: bizim
0: dostumuzu.
1: De düşe kalka bir küstük, bir barıştık, bir küstük.
0: Bilmez miyiz canım lan?
1: Yani biliyorsun.
0: Dizi çekseniz iyi olur aslında.
1: Aynen. Şey, şimdi o zaman çok yürümüştü bu şarkı. Evet. Esmer Yarim, sessiz ve sedasız derinden gelip evet, evet. Büyük bir hit olmuştu. Söz müzik Emirkan,
0: evet,
1: düzenleme Erhan Bayrak mı?
0: Erhan Bayrak. Pardon, düzenleme Mustafa Ceceli.
1: Ceceli'nin, ha.
0: Evet. Ama Erhan sevgili bizim çocukluk arkadaşımız.
1: Aynen
0: Erhan İstanbul'a getiren benimdir yani.
1: Aydın'dan.
0: Yani öyle zorla getirdim, öyle yani.
1: O kadar değil mi? Çok yetenekli.
0: O kadar çok yakınız. Hatta benim projelerimde Erhan Bayrak'ın da muhakkak her projede bir tane...
1: Var tabii canım.
0: Vardır.
1: Büyük bir yetenek o da. Ülkemiz adına çok büyük bir yetenek Erhan'cığım. Evet, ona da selamlar. Evet. O zaman gelmişken yere Esmer Yarim yapalım.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi.
0: Evet.

0: Bravo Emo.
1: Herkesin hayatında bir esmer vardır ama, değil mi?
0: Var tabii canım.
1: Çünkü ırkımız esmer çünkü.
0: Tabii tabii. O yani, o yüzden çok riskli bir şarkı gerçekten.
1: Evet.
0: Öyle dediğin zaman hani çok riskli bir şarkı olmuyor tabii.
1: Evet.
0: Ama tabii eşinde sormuştur o zaman kime yazdın zamanında diye.
1: Sinan bana gelsin. O da sensin.
0: Bu kadar şarkın var. Ama aralarında hani Esmer Yarim deyince bir Esmer, ben mecburum sana Esmer Yarim Mahşere Kadar.
1: Var üç aslında desen. Tabii. Bir...
0: Hayır, senin albümlerinde en evet, benim evet. için.
1: Ha, teşekkür ederim.
0: Değil mi? Teşekkür Bunlar ederim. Senin albümlerinde en çok. Kaç tane albüm var?
1: 5 tane albüm var.
0: 5 albüm var. Single'larla falan.
1: Evet evet. Yani 5 single'ları saymıyorum zaten. Arada tekli.
0: Son var. Albümün kaç yıl acaba?
1: Ne yaptım? Hatta o albümde kınayı yakmışlar geline.
0: Ya,
1: hazırlanmış gidiyor.
0: 10 yıl var bunda.
1: Evine. Evet hemen hemen. Vallahi 7 yıl. Yok ya, ne kadar oldu? Benim hard disk artık bozuldu. Hard disk çizildi benim. Arada tarihler atabiliyorum.
0: Ama sonuç olarak şöyle bir gerçek var ki hani besteci olarak da şu an hala senden şarkı isteyenler. Daha yeni Ebru Gündeş'e yeni bir şarkı verdin herhalde.
1: Evet, sevgili Ebru Gündeş'e bir Azap Ebru'cum, diye bir şarkım var orada.
0: Azap.
1: Lirik bir şarkı. Bir de Ayrılmasaydık Evlenirim İdik gibi slow şarkım vardı. Eski okuduğunu tekrardan coverladı.
0: Hmm. Ha, bu şey yeniden söylüyor.
1: Yeniden yaptım. Söylüyorum da orada.
0: Benim de o da bir devir bittiği yapmıştı.
1: Evet ya.
0: Bir devir
1: evet.
0: bitti kabul edildi. Çok güzel bir proje o da.
1: Evet evet, gerçekten de öyle.
0: Şimdi peki ama düşünüyorum böyle. Müziğe dair hayallerin kaldı mı?
1: Kaldı kaldı ya.
0: Mesela?
1: Kızım çok baskı yapıyor. Mesela kızım şantiyeye geliyor. İşte bakıyor. Senin burada olmaman lazım diyor. Benim kafama 50 bin tane sorun var orada. Bir şeylerle çözüyorum. Burada olmaman lazım diyor. Sürekli bana gelip aynı şeyi söylüyor. Onun baskısıyla bir tane şarkı yaptık. Hatta 2 tane şarkı yaptık. Şarkıları.
0: Ne zaman çıkaracaksın onları?
1: Valla yapıyorum şimdi. İşte sevgili Volga ile düzenliyoruz. Yapacağız inşallah. Çıkaracağım herhalde. Bu 1,5-2 ay içinde çıkar. Bir televizyon programı da var zaten bunun arasında.
0: Televizyon programı, sahne.
1: Gibi böyle ufak tefek.
0: Bırakmıyor
1: böyle,
0: yani yakanı.
1: Yok ama yapamazsınız ki yani.
0: Değil mi?
1: Olmuyor yani, ne olursa olsun. İşte şarkı söylemeyi özlüyorum arada. Arkadaşlarımın sahnesine göre bana bir şarkı okuttum falan diyor.
0: Zaten millet sana sahneyi bırakmayı çok seviyor.
1: Evet, çok bırakıyorlar.
0: Aynen.
1: Geçen de bir arkadaşımızın sahnesine gittim. Bir tane şarkı okuyun dedim. 45 dakika dedim.
0: Tabii,
1: paranın,
0: tabii.
1: Paranın hepsini sen aldın ama dedim. Olmaz ki dedim.
0: Ama hakikaten öyle oluyor yani. Seni evet. ne zaman görseler bir ortamda kurtarıcı can yeri
1: evet,
0: gibi.
1: Evet.
0: Değil mi? Öyle, yani tabii insanın hani böyle hayalleri bitmiyor. Böyle bir kere zehir gibi bu müzik.
1: Gerçekten
0: hani girdikten sonra kanlı. Bir de yeteneğin varsa olmayanlara zaten gereksiz hayaller kuruyorlar ama hani olunca ve başlayınca aslında hepimizden öncesin. Hani
1: evet.
0: biz devam ettik sadece, sen biraz stop dedin, ara evet. dedin. O yüzden
1: evet, ara verdim.
0: Ama tabii ki ben düşünüyorum ki Amerika'nın Türk pop müziğin tarihindeki damarlardaki özellikle yeri. Yani eğlendirici de bir adamsın ama o zaman
1: çok
0: değişmeyecek o yüzden diye düşünüyorum ya. Yani.
1: Biraz Arap kökenli gırtlağım olduğu için slow yakışıyor bana. Evet.
0: Aynen.
1: Mecburen okuyorum.
0: Ben mecbur. Onu biz yapsana, çok az bir şeysiz.
1: Ben mecburum sana, sesimi duysana.

0: Allah Allah.
1: Bu da gençlikte yazdığım şarkılardan bir tanesi.
0: Çok güzel bu da ya. Söz müzik.
1: Söz müzik bu senin. Evet.
0: Burada bir tane benim şarkımı galiba biri bana gelsin ya. Evet.
1: Ya seviyorsun. Sen yüzlerce... Senin
0: çok
1: her
0: var.
1: Şarkın.
0: 700'den fazla.
1: Her şarkın işler mi abi? Her şarkını okurum.
0: Damara yani. Geliyor değil mi sende?
1: Her şarkını ben abi ne yani ay. Nasıl bir aralık varsa.
0: Acaba şey mi yapsak? American Fusion Sinatra şarkıları. Öyle bir 10 tane seçip.
1: Vallahi,
0: yıllar önce Ferhat Köçer'e verdiğim sonra benim de Ferhat Zeydan'la yaptım. Biri bana gelsin o da sensin. Şimdi Sinan'la sahnede.
1: Evet.

0: Bravo Emo. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen şu diyemiyorum'a da gel bir dalalım.
1: Evet.
0: Benim son albümden, Amerika'nın da çok sevdiği bir şarkı, 4K albümünden diyemiyorum.
1: Evet, ölüyorum. Gerçekten ölüyorum şarkı yalnız bu arada. Kıskandığım bestelerinden bir tanesidir. Bak duyar duymaz bestecide hafif bir kıskançlık vardır. Onu da söyleyeyim.
0: Hafif.
1: Bak hafif hafif. Bende hafif var. Bak duydum şarkıyı böyle yaptım. Allah'ım yarabbim. Bunu ben niye bulamadım ya? Öyle oluyor biliyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Nasıl yazamadım?
0: Aynen
1: ya?
0: Benden oluyor.
1: Nasıl bulamadım ya? Maşallah.
0: Şöyle bir şarkı o.

0: Evet, hiç provasız.
1: Allah'ım ya, nedir ya?
0: Ama tam senin ruhuna çok ya yakın hakikaten.
1: Gerçekten bu şarkıyı dinledim. Gece uykum kaçtı. Bir haller geldi. Üşümeye geldi. Bir erdim yani. Ya yüreğine sağlık ya. Gerçekten.
0: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Gerçekten hocam, çok özel bir adamsın yani.
0: Estağfurullah. Vallahi. Sen de öyle. Çok sağ ol.
1: Yani bir hani rotgen olsa böyle çekmek istiyorum. İçinde ne var ne yok.
0: Nereden
1: yani
0: çıkıyor
1: bu
0: bunlar?
1: Bu kadar snob, bu kadar eğlenceli adamım.
0: Nereden çıkıyor bunlar?
1: Evet yani.
0: Vallahi. Allah billahi.
1: Canım benim ya.
0: Emir Hanım, iyi ki geldin.

0: çok mutlu oldum vallahi.
1: Gerçekten biz de öyle. Seni burada ağırlamak çok mutluluk verdi. Yıllar önce çok küçüklüğümden beri tanıdığım bir arkadaşımı. Yani benden büyüksün ama hep bir arkadaş gibi böyle.
0: Evet, evet yani. Bizim...
1: Hani hep öyle devam etti muhabbetimiz.
0: Jenerasyonumuz
1: aynen. Herkes seni çok sevdi hep.

0: Benim müzikal yolculuğuna da bir eşlik etmeye çalıştık hep beraber. Ama tabii ki neyle bitireceğiz bugün? Onu ilk duyduğun şarkı, yani belki yeni nesil de sonradan öğrendi o şarkıyı ama Mahşere Kadar'la tekrar istek geldiği için Mahşere Kadar'la bitireceğiz. Ben de bu sefer piyano başına geçmiyorum. Yanına oturuyorum Emirkan'ın ve gerçekten güzel bir program geçirmişiz düşünüyorum. Umarım siz de sevmişsinizdir. Desteğinizi esirgemeyin. Haftaya başka bir konuda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Şimdi Mahşere Kadar. Sinan da sahnede.
1: Ready. Are you ready?

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözlük adlı programda bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Ortaç Aydınoğlu ve Tangesta.

0: Adım Hayale Zeşki. 13 yaşındayım. Adana'da yaşıyorum. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyorum. 5 yaşında piyano ile başladım müziğe. Daha sonra günde 12-13 saat boyunca keman çalışıyordum. Parmaklarım kanıyordu ilk başlarda nasır tutması için.
1: Sayma.
0: Ve kendim öğrendiğim kadarıyla gitar çalıyorum.
2: Bir rüya gördüm dün gece.
0: Annemle müzik yapmak çok güzel bir duygu. Zaten onun sesi de çok güzel. Ben gitar çalıyorum. Arada beraber ikili şarkı söylüyoruz. Gelecekte çok daha büyük orkestralarla güzel ve büyük parçalar çalmayı planlıyorum.
3: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün çok genç, çok yeni ve aynı zamanda ilk kez bir televizyon programına çıkan bir konuğumuz var şu anda stüdyomuzda.
1: Çok heyecanlıyım ama seninle olduğu için çok mutluyum.
0: Melis Köksal.
1: Ailemle bir iddiaya girdim. Dedim ki ben konservatuvar istiyorum. Aşk.
2: Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te.

Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerimiz, TRT Müzik izleyenlerimiz, bu akşam da Aşikar programı ile huzurlarınızdayız. Yine birbirinden güzel eserlerden oluşan bir repertuar hazırladık siz kıymetli izleyenlerimiz için. Acımaşıran makamı ile başladık. Şimdi başka bir makama geçiyoruz. Biraz daha güncel bir eserle devam ediyoruz. Buyurun arkadaşlarım.

Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Ellerinize sağlık. Şöyle eskileri yad ettik. Yine güzel eskilerden bir şarkı gelecek. Seni yakacaklar benim yerime diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Elinize, kolunuza, yüreklerinize sağlık. Şimdi birazcık hareketleniyoruz. Güzel bir eser geliyor. Bakalım ne geliyor.

Fıkır fıkır çok güzel bir şarkıydı. Ellerinize kollarınıza sağlık. Biraz flamenco bir tarzda oldu bu güzel şarkı. Şimdi daha popüler, daha nostaljik eskilerden bir şarkıyla devam etmek istiyorum.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sevgili Nilüfer'den ben bunu ilk çocukken dinleyip öğrenmiştim. Onu da buradan saygıyla, sevgiyle hatırlayalım istedik. Yine hareketli bir şarkı. Buyurun.

Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, kollarınıza sağlık. Fıkır fıkır hareketli bir şarkıydı. Şimdi birazcık hemen yerime geçeyim. Daha slow, güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Bakalım ne gelecek.

Teşekkür ederim. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Elinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Sevgili Zerrin Özer'in yorumladığı çok güzel bir şarkı. Ben de yorumlamaya çalıştım. Teşekkür ediyorum zarif davranışınız için. Şimdi başka bir tarza geçiyoruz hemen. Havamızı değiştiriyoruz. Haydi buyurun.

Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Boracığım, senin güzel Hicaz Taksim'in içinde sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden Aşikar programıyla görüşmek ümidiyle diyoruz. Müzikle kalın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın efendim.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Ortaç Aydınoğlu ve Tangesta.